0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ey Muhammed, biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: Bil beyinati ve'z-zubur ve enzelna ileyke'z-zikra litubeyyine lin-nasi ma nuzzila ileyhim ve leallehum yetefekkerun.
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: اَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ.
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
1: Yine onlar azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
0: اَوَلَمْ

0: لِسُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ
1: Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: وهم لا يستكبرون.
1: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
0: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.
0: وقال

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ.
0: Müşrikler kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ

0: Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَوْ

0: أأجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.
0: Tallahi laqad

0: الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.
0: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavmede doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.

Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
0: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
1: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
0: وَاَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذ۪ي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُل۪ي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُك۪ي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ

0: يَذَّكَّرُونَ
1: Senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
0: Vallahu halakakum thumma yetevaffakum ve minkum men yuraddu ila erzelil umuri likey la ya'leme ba'de ilmin şey'e innallaha alimun kadir.
1: Allah sizi yarattı. Sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi'r-rizq. فَمَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
1: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
0: Vallahu ceale lekum min enfusikum ez

0: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
0: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
1: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
1: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: Elem yarav ila't

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.
1: Vallahi

0: بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
1: Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler. Sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

0: her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek ne de özürleri dinlenecektir.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا

0: دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Allah'a ortak koşanlar koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

0: Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.
1: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا

0: لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed, seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
0: İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'idukum leallekum tezekkerun.
1: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
0: وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.

0: بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
1: İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

0: Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.
1: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
1: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
1: Men

0: هم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
0: İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.
1: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.
0: İnnemâ sultânuhu alellezîne yetevellevnehu vellezînehum bihi müşrikûn.
1: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.
0: Ve izâ

0: أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere sen ancak bir iftiracısın dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
0: قُلْ نَزَّلَ

0: Ey Muhammed, de ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail, Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُب۪ينٌ
0: Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'an ise apaçık bir Arapçadır.

Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
1: Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
0: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبَصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
1: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
0: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
1: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yevme

Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
1: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.

Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve onun nimetlerine şükredin.

0: غَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَةٌ

0: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: Ve alellezine hadu harramna

0: enfusehum yazlimun.
1: Ey Muhammed, sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şakiran li en'umih ictabahu ve hedahu ila sıratın mustakim.
0: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.

Ey Muhammed! Sonra sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik. İn

0: cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
1: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ

0: Ey Muhammed, sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.
1: وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
0: Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz, o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır.
1: Ve

0: Ey Muhammed, sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

gelen rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak,
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Fethiye Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometreleri, Ankara Bala Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometreleri, Ödemiş Kiraz yolunun 58 ila 60. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Burası Radyo 7. Radyo.

0: 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1850 mililitrelik Domestos çamaşır suyu çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
1: Reklam.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomobiliniz de hazır.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Ritmini yakala.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros, hepinize iyi gelecek.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros, hepimize iyi gelecek.
13: Bir reklam.
14: I got a good good feeling. I got a good good.
15: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499 bin 900 başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
16: Reklam.
17: Radyo 7.
18: Okul, sınav ve başarı için Argevit Focus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argevit Focus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
19: Argevit, Argevit, hep ileri git.
20: Evelallah, daima ileri. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Yeni bir programa, güne ve haftaya başlıyoruz. Pazartesi sabahındayız. 18 Mayıs 2026'da ya da Hicri takvimle de yeni ayda 1 Zilhicce 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 5 hatta 6 dakika geçiyor. Reklamlar henüz bitti ve biz çok şükür yine sizlerle beraberiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli, bereketli bir haftayı diliyorum. Nasılsınız efendim? Allah hepinize iyilik versin. Zira iyi halin birinci sırasında sağlık ve afiyet geliyor. İnşallah ondan uzakta bir yerde değilsinizdir. Var ise şifanızı diliyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletiyorum. 0507-977-0101 hatırlatmadan da şuradan şuraya ilerlemiyorum. İstanbul'da şu anda yağmur yok. Dün bulunduğunuz kentte de muhtemelen öyledir. Yağmur geçişleri vardı. Hatta bir anda o süper geçişlerle doluya bile şahit geldiğimiz anlar oldu. Yer ve gök onun, en nihayetinde karar onun. Kentte sıcaklığın şimdilerde 15 dereceler civarında olduğunu da size hatırlatalım. Trafikte de %33'ü görüyoruz. Yeri gelmişken söyleyelim. Peki su? İstanbul'un suyu 71.48 seviyesinde barajlardaki rezerve bakarak. Duamızı ederiz, haberlerimizi beraber paylaşırız.

0: Rabbi. Bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır ve ziyadesiyle lütfeyle. Senden isteyenlere de bahşeyle. Sen bonkörsün, sen merhametlisin ve sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi bize cenneti hak edecek ameller, kabirde sıratta kolay sualler, cevabını verebileceğimiz sualler, cennette cemalini doya doya görecek nurlu yüzler nasip eyle. Ya Rabbi bizi nefsimize değil de secdemize esir et, sana esir et. Ya Rabbi bizi evlatlarımızla, helal kazancımızla, akıbetimizle, imanımızla, bizi vatanımızla, bayrağımızla imtihan etme. Ya Rabbi hayırlı insanlara denk getir ve ya Rabbi ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü gün bizi intikamın için memur eyle, şu kuru kafaya da bunu bahşet dedim, amin diye de ekledim. Ve artık başlamanın zamanı, başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
0: Bu iş böyle kardeş onlar, hem sevinç hem hüzün. Süper Lig'in sonu da nefes nefese geçti. Son maçların son saniyelerine kadar birinci lige düşen takımlar anlık sonuçlara göre sürekli değişti. Ama sonuçta Karagümrük'ün ardından Kayseri ve Antalya ligden düştü. Dünün en flaş sportif gelişmelerinden biriydi. Kayseri Spor Konya'yı 2-1 yense de 30 puanda kaldı, lige veda etti. Antalya Spor Kocaeli ile oynadı. Karşılaşmanın son anı kadar Kadıköy'den gelecek haberleri takip etti. Sağdan 3 puanla ayrıldı ama ligde tutunamadı. Fenerbahçe'ye konuk olan Eyüpspor 87. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı ve puanını 33'e çıkarttı. 15. sırada ligde kaldı. Kasımpaşa Galatasaray'ı yendi. Gençler Birliği de Trabzonspor'u yendi. 13 ve 14. sırada ligi tamamladı. Bambaşka bir atmosfer içinde oynanıyor tabii. Ligde kalma mücadeleleri, şampiyon da belli. Diğerleri de bunun sonucunun getirdiği rahatlıkla sahada oluyor. Eyüp kaldı ve selam. Sonuçta Karagümrük'ün ardından Kayseri ve Antalya'da Süper Lig'den düşen ekipler oldu değerli dinleyiciler. Hayırlısı olsun diyelim, devam edelim efendim. 180 milyar liralık bayram turizmi, TÜRSAF Başkanı Firuz Bağlıkaya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 10 milyonu aşkın kişinin seyahate çıkmasını beklediklerini söyledi. Sahillere akın var diyor. Ekonomik hacminde, yani bu bayram turizminin oluşturacağı ekonomik hacminde 180 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. 33 yıllık hayalet casus, Hürriyet'in manşeti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önceki hafta bir casusluk ağına karşı düzenlediği operasyonun ardında müthiş bir hikaye var. Yakalanan casus etkin bir komşu ülkenin tam 33 yıl önce Türkiye'ye yerleştirdiği hayaletlerden biri. Tam 33 yıl boyunca o ülke adına, etkili o komşu ülke adına Türkiye'de casusluk faaliyetinde bulunmuş, hatta baş ajan olmuş sevgili dinleyiciler. Ayrıntıları birazdan paylaşacağız evvelallah. Kredi kartı savunması pek inandırıcı olmamış ama söylemiş. Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, bilindik adıyla Rock, emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Suçlamaları reddetti. Şöyle dedi: nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paraların hesabına gelmesi. Efendim? Nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığında çekilen paraların hesabına gelmesi. Peki 35 milyon Türk lirası para girişi, 37.7 milyon lira para çıkışı olunca bu nasıl bir nakit ihtiyacının efendim karşılanması hali ve izahı oluyor? Bilemedim efendim. Seçim garantisi yok ve geçimle beraber tabii CHP'nin genel başkanı Özgür Özel, eskiden ekonomik krizlerin yaşandıkları yıllara şöyle bir bakıldığında şu anda 2018'den bu yana süren bir krizin olduğunu söylüyor. Çok yönlü bir ekonomik krizin ve sosyal sonuçları doğuran bir ekonomik krizin içindeyiz. Çünkü bu kriz bir yıllık bir kriz değil, bir sistem krizi. Bu düzende köprüye geçiş garantisi, havalimanına uçuş garantisi, hastaneye hasta garantisi vardır ama vatandaşa geçim garantisi yoktur dedi CHP'nin genel başkanı. Bu arada çok zor günler geçiriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Gerçekten çok zor. Yolsuzluk, rüşvet, kirli ilişkiler ağına şimdi de kayıt dışı para trafiği eklendi CHP'de. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in aile şoförüyle yaptığı yazışmalar kara para trafiğini gözler önüne serdi.
3: Yolsuzluk, rüşvet ve kirli ilişkiler ağa. CHP'deki skandallara şimdi de kayıt dışı para trafiği eklendi. Skandalın bir tarafında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı var. Diğer tarafta ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. İkili arasında kayıt dışı para hareketleri tespit edildi. Bilirkişi incelemesine göre Gökhan Cumalı tarafından Veli Ağbaba'ya 4 Mart 2024 ve 4 Ağustos 2025 tarihlerinde 100'er bin dolar nakit para transferi yapıldığı belirlendi. Yazışmalarda Veli Ağbaba'nın Gökhan Cumalı'ya para nerede diye sorduğu görülüyor. Veli Ağbaba'ya bir kargo poşeti içerisinde 100 bin dolar tutarında nakit ödeme ulaştırıldığı tespit edildi. Bir diğer yazışmada ise paranın eksik çıktığı tahmin ediliyor. Ağbaba, dün para koydum çantaya eksilmiş diyor. Cumalı da yok başkanım kimse binmedi arabaya diye cevap veriyor. Şüpheli Gökhan Cumalı, Veli Ağbaba'nın yanı sıra Özgür Özel'in ailesinin de şoförlüğünü yapıyordu. Maaşını ise İBB'den alıyordu. Fuhuşa aracılık etmekten tutuklu. Yeni belgelerle birlikte rüşvete aracılık iddiasında sorgulanması bekleniyor. Gözler Özgür Özel'deydi. CHP Genel Başkanı Balıkesir'de konuştu. Skandalı görmezlikten geldi.
4: Arkadaşlarımız masumdur. Atılan iftiraların hepsinin hesabı bir gün sorulacaktır. Yine biz haklı çıkacağız.
0: Dedi CHP'nin genel başkanı, işittiniz efendim. Türkiye İsrail'in adadaki oyunlarına karşı tedbir alıyor demiş Türkiye gazetesi. Kıbrıs'a müdahale hakkımız. İsrail'in Kıbrıs'taki işgaline karşı Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkı bulunuyor. İsrail ve Rumların Türkiye'ye karşı ortak hareket ettiğini söyleyen Profesör Doktor Mehmet Hasgüler, Türkiye mevcut anlaşmalar kapsamında Kıbrıs'ın tamamından mesuldür dedi. Müstafit Amiral Cihat Yaycı ise Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Ankara Doğu Akdeniz'deki kuşatma girişimlerine izin vermez tespitinde bulundu. Sıcak gelişmeler gözüküyor ufukta. Hiçbir şey yokmuş gibi kafayı toprağa kuma gömüp deve kuşu misali gövde dışarıdayken sağa sola salınma ihtimali az, haberiniz olsun. Her an her şey olabilir. Gerginliğin Doğu Akdeniz tarafında, Orta Doğu geneli tarafında, her birinde yükseldiğinden emin olunuz. Savaş artık an meselesi. İşte tam da bunu diyorum. Türkiye gazetesi. Amerika vuracak ve bahane arıyor. Trump yönetimi Tahran'ın taleplerinin tam tersini içeren 5 maddeyi müzakere şartı olarak masaya koyuyor sevgili dinleyiciler. Amerika Tahran'a müzakereye dönüş için tazminat ödemeyiz. 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumu teslim et. Nükleer santrallerini kapat. Dondurulmuş varlıkların serbest kalmayacak şartlarını sunuyor. İran'ın da bunlara evet demesi beklenmiyor. O yüzden diyorum size, her an her şey olabilir. Amerikan helikopterlerinin devriye turları ve İran'ın tehditleri sebebiyle Hürmüz Boğazı'nı gemiler kullanamıyor. Gemiler bölgeyi geçemiyor ve gidemiyor. Amerika'daki Türklere mesaj gönderdi Başkan Erdoğan. New York'taki Türk Günü yürüyüşüne gönderdiği mesajında sizden beklentimiz her platformda etkin rol almanız dedi. Diğer haberlerden de bahsedelim biraz. Yeşilırmak alarmı. Yeşilırmak'ı besleyen Almus Barajı'nın taşma seviyesine gelmesi üzerine başta Tokat ve Amasya olmak üzere nehir çevresindeki illerde alarm verildi. Bu haftayı bol yağışlı geçirmesi beklenen bölgede barajın taşması sebebiyle yaşanabilecek daha büyük afet riskine karşı köprüler yıkılıyor sevgili dinleyiciler. Taşkına karşı köprüler yıkılıyor. Haberiniz olsun. Her şeyin sahibi o. Lakin tedbiri de almak gerekiyor. Yol kavgası. Muhakkak gördünüz. Bazen de bir anda kendinizi içerisinde buldunuz. Berbat şeydir. Bir kısım kanuni tedbirler var. Yeni trafik kanunu ile beraber cezalar çok ağır. Lakin hala çok trajik sonuçlara gebe olan ya da içeren örnekler var. Antalya'da gece yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. AB tabancayla diğer araçtaki kişilere ateş açtı. Bilgin Korktu, Oğuz Avcı, Emre Savran işte o saldırıda maalesef ki hayatını kaybetti. Yol yüzünden kavga çıktı ve 3 kişi yaşamını yitirdi. Ve Tekirdağ'da yaşanan elim hadise. Tekirdağ'da bir iş merkezine düzenlenen silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polis ekipleri ve şüpheli tarafından onlara ateş açıldı. Açılan ateşte 2 polis memurumuz şehit oldu. Teslim ol çağrısına yine ateşle karşılık veren şüpheli yaralı olarak yakalandı.
3: Kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı. 2 polis memuru şehit oldu. Acı olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin 3. katında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Bir şüpheli müdahale için binaya çıkan sivil polis ekibine ateş açtı. O ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekip geldi. Saldırgan teslim ol çağrısına da ateşle karşılık verdi. Saldırganın etrafı sarıldı. Elindeki silahı atar atmaz yakalandı. Zanlıyı çevre sakinlerinin linç girişiminden polis kurtardı. Yaralı ele geçirilen saldırgan hastanede tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek görev başında şehit düşen polisler için taziye mesajı paylaştı. Menfur saldırıyı lanetliyorum ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürecek dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Zihnimdeki adalet terazisi benim bambaşka çalışıyor. Yaralı olarak ele geçirildi saldırgan. Önce tedavi edilecek, sonra yargılanacak vesaire ama bir huzursuzluk hali yüreğimde var. Ne yalan söyleyeyim. Yağmurlu hafta bu hafta. Yağışlı hava boyunca hafta boyunca etkisini sürdürecek. İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda da yağışlar bekleniyor. Haberiniz olsun. Nafakaya yoksulluk şartı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanması kararını bozdu ve boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir dedi. Avukat Özlem Şen, kadınların görülmeyen emeğinin ve ekonomik kırılganlığın göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Kimse mağdur olmasın. Fakat kimse de istismar edilmesin, ne kadın ne erkek. Mağduriyet olmasın, tamam. Ama bir taraf diğer tarafı da hayatı boyunca vakumlamasın ya da onu sömürmesin, istismar etmesin dediğim şey o. İsrail'in sığınma evi Milliyet'in manşeti olmuş. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz veya siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü. Selanik ve Atina başta. Yunanistan'ı güvenli liman olarak görüyorlar. Peki Yunanistan'ın kaç adasına çöküyoruz diye ilginç bir yazısı var Özay Şendir. Yazmış Milliyet gazetesinde, onu da ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Korkut'un senfonisi Aselsan tarafından geliştirilen Korkut 35 alçak irtifa hava savunma sistemi Efes 2026 tatbikatının en dikkat çekici yerli unsurlarından biri oldu. Tatbikat esnasında hedeflere yönelik yapılan seri atışlar dikkat çekerken görüntülerde Korkut'un yüksek ateş gücü öne çıkıyor. Aselsan'ın paylaşımında sistemin atış ritmi ve görüntülerinin senfoniye benzetilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya yolcusu, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılacak. Hakan Fidan. Akşamda neler var? Antalya Süper Lig'e veda etti diyor. Spor dünyasındaki o flash gelişmeyi veriyor. Şampiyon Galatasaray Kasımpaşa'ya 1-0, Trabzon Gençler Birliği'ne 3-0 yenildi. Fenerbahçe Eyüp'le 3-3 berabere kaldı ve ligden düşen son takım da dünkü sonuçlarla beraber Antalya oldu. Doğrusu beklenen bir durum değildi ama öyle oldu. O 5000 doları kim çaldı? CHP yönetimi çantada şoföre taşıtılan 100.000 dolardan 5200 doları çalanı arıyor. Para nerede? Poşette. Poşet nerede? Şoförde. O meşhur film repliği gibi. Her halükarda iç edilen, yok edilen, kayıt dışı, kaynağı belirsiz paralar etrafta uçuyor, uçuşuyor. Ayrıntılarını birazdan duyacaksınız efendim. Paralar deyince 1258 fırsatçıya ceza. Yaklaşan bayram öncesinde piyasa denetimleri arttı ve bu yıl içinde 1258 işletmeye kesilen ceza miktarı 389 milyon liraya ulaştı. Eski bakanın acı günü. Dışişleri eski bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 12 gündür hastanede tedavi gören kardeşi iş adamı Aydın Çavuşoğlu 52 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Başsağlığı diliyoruz. Takdirin ötesinde ne bir saniye ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Öyle olduğunu da bilerek iman ediyoruz, yaşıyoruz. Allah her şeyin hepimize hayırlısını versin. Geride kalanlara da sabır diliyoruz efendim. En hızlı metro İstanbul'da. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattı projesinde artık sona gelindiğini söyledi. Arnavutköy Halkalı hattı bitince Türkiye'nin en uzun ve en hızlı ring hattını tamamlamış olacaklarını kaydediyor. 69 kilometrelik hatla birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı 30, Başakşehir Kağıthane sadece 48 dakikaya düşecek değerli dinleyiciler. Sadece 48 dakika. Eurovision finalinde sahneye çıkan İsrail yarışmacılarına karşı salonda Filistin bayrakları açıldı. Sokaklarda da yüzlerce kişi protesto için toplandı. İsrail yarışmamalıydı sloganları yükseldi. Yarışmanın sonunda ise kazanan Bulgaristan oldu. Zafer sonrasında yapılan Türkiye'ye teşekkür mesajı ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
3: Birçok ülke boykot kararı almıştı. Eylemler salona sıçradı. İsrailli yarışmacılara Filistin bayrağı gösterildi. Eurovision şarkı yarışması bu sene Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlendi. Final etabında sahneye çıkan İsrailli yarışmacılar şarkı söylerken karşılarında Filistin bayrağı açıldı. İspanya Devlet Televizyonu yarışma saatinde Filistin için barış ve adalet mesajı yayınladı. Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'i Eurovision'dan ihraç etmeyen Avrupa Yayın Birliği'ni protesto etti. Salonda ve televizyonlarda bunlar yaşanırken sokaklarda da hareketlilik vardı. Yüzlerce kişi Siyonist zihniyete tepki gösterdi. Gösteriye katılan Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdelşafi, organizasyona İsrail'in davet edilmesini Avrupa için ahlaki bir yenilgi olarak niteledi.
5: Soykırım yapan bir ülke olan İsrail'i dünya çapındaki bir müzik etkinliğine davet etmek insanlığa bir hakarettir.
3: Beş ülkenin boykot ettiği Eurovision şarkı yarışmasının finalinde kazanan Bulgaristan oldu. Bulgar sanatçı Dara'nın zaferin ardından verdiği röportajda Türkiye'ye teşekkür etmesi dikkat çekti.
6: Teşekkürler Türkiye. I would love to come soon again.
0: Haaretz gazetesi İsrail basınından biri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich'in de aralarında bulunduğu 5 İsrailli yetkili için yakalama kararı çıkardığını yazdı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda henüz bir açıklaması yok. Daha önce Netanyahu ile eski savunma bakanı Galan hakkında da yakalama emri verilmişti. Var mı yakalayan? Yok. Hala zalimliğine devam ediyorlar mı? Maalesef. Ediyorlar. Hemen her gün yeni saldırılar var. Hemen her gün. Peki tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? İran anlaşmazsa eğer daha sert vuracağız diyen Trump'ın yeni tehditleri de Yeni Şafak gazetesinde var. Baye'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer santral vurulduğu verilen bilgi bu. Santralin elektrik jeneratöründe çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Trump İran'ın nükleer santral ve enerji tesislerini vurma tehdidinde bulunurken gelen saldırı Tahran'dan gözdağı şekliyle yorumlanıyor. Valla biz bu tip haberleri en azından canım ülkem için görmüyoruz, görmeyelim de ama şu haber de sanıyorum bir bizde olur yani. Hani dünyanın bir başka ülkesinde zor dostum, zor. İstanbul'da Fatih'te İETT otobüsü seyir halindeyken yol kenarında bulunan inşaat demirlerine temas etti. İşte bu esnada o demirlerden biri otobüsün altına girdi, tabanını deldi, yolcu bölümünden içeriye dahil oldu. Bütün bunlar saniyeler içerisinde oluyor. Demirin isabet ettiği kadın yolcu ayağından yaralandı. O koltuk kısmının tabanından çıkan o koca kalın inşaat demiri şoför mahalline kadar ilerledi. Bu arada otobüs tıklım tıklımdı. Yine Allah korudu. Yine Allah korudu. Dolunay'la 18 dakikada müdahale. Dolandırıcılara karşı birleşiliyor. Siber dolandırıcılarla hızlı müdahale etmek için MASAK, jandarma, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altında bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanacak ve ilk analiz 1 dakikada tamamlanacak. Bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz dedi. İşte şikayetler böyle olacak. Dolunay yani dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesinde vatandaşlar şikayetlerini e-devlet doğrulamasıyla mobil uygulama üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla yapabilecek. İsteyenler doğrudan güvenlik birimlerine haber verecek. Yapay zeka sistemine girilen IBAN numarası, telefon bilgisi, SMS içerikleri, URL bağlantıları, dekontlar ve ekran görüntülerini analiz edip kurumlar yönlendirilecek. Ve riskli işlemlerde banka hesapları birkaç dakika içinde bloke edilecek. Yani paradigma değişiyor diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Sistemle alakalı olarak. Hayırlı uğurlu olsun. Belki yine radyo frekansının başındadır Sayın Bakanımız. Ona da selamlar ve sevgiler. Takvim gazetesinde neler var? Dersbank. Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Fiyatlar bir anda arttı. Saati 7500 liraya kadar çıkıyor. Saati 7500 liraya kadar. Üniversite ve liselere giriş sınavlarına sayılı günler kaldı. Öğrenciler eksik konularını tamamlamak için özel derslere yöneldi, ancak fiyatlar fırladı. Ders saati 2000 lirayla 3000 lira arasında olan sayısal bölümde ücretler 7500 liraya kadar çıkıyor. Özel eğitim gerektiren alanlarda ise saatlik fatura 9500 liraları buluyor. Dünyayı deliler yönetiyor derken, delilerin sokakta herhangi bir yerde alelade bir vazifede de pekala kendilerini gösterdiğini görebiliyoruz efendim. İşin gerçeği o. Peki, her lokmada güvenli gıda, Türk Gıda Kodeksi çalışmalarına ilişkin bir mesaj Emine Hanım tarafından, Emine Erdoğan tarafından yayınlanmış. Güvenilir gıda vizyonunda her lokmanın içinde ne olduğunu bilmek herkesin hakkıdır diyor Emine Erdoğan. İzmir'in kokusu çıktı, berbat görüntüler var. Belki şu anda bizi İzmir'de, Ege bölgesinde dinleyen dostlarımız da vardır, kanaatleri de vardır, belki fotoğrafları da vardır iletebilecekleri. 0507-977-0101'e işaret ediyorum. Ege'nin incisi İzmir, CHP zihniyeti yüzünden adeta artık çöp kent. Konakta molozlar, çöpler boş alanlarda duruyor. Vatandaşlar belediyeye tepki gösteriyor. Artık bu kokudan ve çöpten bıktık, usandık diyor. Yerel yönetime itirazlarını dillendiriyor. Lakin hal böyleyken, vaziyet buyken, her şeye rağmen istikametinden şaşmayanlar, görmeyenler, burnunu kapatanlar, gözünü kapatanlar, işte yayının başında dile getirdiğimiz gibi deve kuşu misali yaşamak ve yaşam sürülmesini onaylamak isteyenler, başka değerleri olduğunu söyleyenler, burnuna mandal takanlar var. Var arkadaş. Sabah gazetesi, orada neler var? Altıncı kattaki rüşvetin sırrı diyor. Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon avro rüşveti teslim ettiği isim deşifre oldu. Ankara'da yakalanan çantacı Emre Caner, Veli Ağbaba'nın akrabası çıktı. Rüşvet trafiğinin kuryesi Caner'in ifadesi CHP'deki skandalı derinleştirecek gibi. Emre Caner Ankara'da gözaltına alındı. Gökhan Böcek tarafından teşhis edilen Caner İstanbul'a getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın akrabası olan Caner'in Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in danışmanı olduğu da ortaya çıktı. Daha sonra Çankaya Belediyesi'nde bankamatik görevlere getirilen Caner'in Özgür Özel'in de çantacısı olduğu iddia ediliyor değerli dinleyiciler. Kumpasın tazminatını FETÖ'cüler ödeyecek. Balyoz kumpasıyla mağdur olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ödenen tazminatlar FETÖ'cü hakimlerden tahsil edilecek. FETÖ'cü hainlerin silahlı kuvvetlere yönelik yürüttüğü operasyonlardan biri olan Balyoz kumpasında Hakimler Savcılar Kurulu'nun tarihi bir kararı var. Kumpas mağduru Ayhan Koçpınar'a ödenen tazminattan oluşan kamu zararı FETÖ'cü hakimlerden karşılanacak. Tazminat ödeyecek FETÖ'cü 23 eski yargı mensubu arasında Metin Özçelik'te bulunuyor. Bunlar tescillenen isimler. Tahsilatlar oralardan yapılacakmış. Doğru adresler, doğru icra. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden? Öğrenmenin zamanı diyerek hemen bakalım. 0507-977-0101'e bakalım. Siz de uyandınız mı? Erkenden sokaklara ve mücadeleye dahil oldunuz mu? Günaydın diyor Kütahya'da adaşım Mehmet Bey, Mehmet Şükrü. Hayırlı ve güzel bir gün diliyorum, iyi haberler bekliyorum diye ekliyor. Hepimizin ümidi o. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Reklam.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
10: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare. İlko güvencesiyle. Velcro'da yaşamayı
11: seveceğim. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
14: Ritmini yakala.
15: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
16: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
17: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
18: Canım karım.
17: Ula senin ne işin var burada?
18: Ula Asu senin ne işin var burada?
17: Araba almaya geldim.
18: Ben de.
19: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Günaydın Kılçuk hocam.
20: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
21: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
22: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
23: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
24: Migros Yemek.
23: Migros uygulamasında.
25: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
26: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
27: Yoksa sorun değil.
26: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
25: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
28: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
29: Bir reklam.
30: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
31: Reklam.
32: Radyo 7.
2: Arkebit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
33: Arkebit, Arkebit, hep ileri git.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
0: %47'yi gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı bu dakika itibariyle %47 ve saat de 7.37. 47'nin özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Haliç Köprüsü'nde sadece Ayvansaray istikametinde yoğunluğu görüyoruz. 5 arteri daha çok yoğunlar arasında sayabiliriz. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan kısım, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar olan kısım ve Basın Ekspres yolunda Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan kısım yoğun, hatta çok yoğun gözüküyor. Hatta 1-2 de yoğun akıcı var. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey'den Batı Kavşağı'na kadar olan kısımda, Büyükdere Caddesi'nden de Barbaros Bulvarı'na kadar trafik yoğun akıcı. Haberiniz olsun.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Burası Radyo 7. Erkenden uyanan, hayatın içerisinde mücadelesine devam edenlerin, milyonların radyosu Radyo 7. Evelallah işe giderken, zaten iş yerinde, evde, bağda, bahçede, yurt içinde, yurt dışında, saat farkına rağmen takip edenler, mücadelesini helal dairede yaparken kulak verenler, neler oluyor Türkiye'de ve dünyada diyenlerin yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Aynı zamanda da bugün 1 Zilhicce 1447, sevgili dinleyiciler, İslam dünyasında hacca olarak bilinen ve Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin edilen Zilhicce ayının ilk 10 günü başladı. Müslümanlar için ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı bu özel günler manevi fırsat kapılarını aralıyor. Hatta cihattan daha faziletli günler tanımlaması da yapılır. Bilenler bilir, layıkıyla idrak edebilenlere ne mutlu ve kolay gelsin diyelim. Bize ulaşmak isterseniz eğer Radyo 7'nin Facebook, Instagram ve X adreslerinden de yazabilirsiniz. Yahut Instagram'ınız varsa Mehmet Can Radyo 7 diyerek bize ulaşmanız da mümkün. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın yaptığı gibi. Sizi zevkle takip ediyoruz. Hayırlı sabahlar diyor bize Akşehir'den, Konya'dan İdris Bey, İdris Doğan ağabeyimiz. Ve aleyküm selam. Şükürle başlamanız bence çok güzel. Çünkü şükür, eldeki nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğuna gönülden inanarak bu nimetleri Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanmak ve harcamakla yapılır. Üç şeyin şükrü gerekiyor: servetin, ilmin ve sıhhatin diyor. Biz teşekkür ederiz. Meseleyi böyle güzel izah ettiğiniz için selamlarımızı ve hürmetlerimizi lütfen kabul edin. Sadece İzmir değil, ben Bodrum'a doğru gidiyorum diyor Cuma Bey. Sokaklar berbat. Yani olur şey değil. 3 gün zor dayandım o kokuya diye de ekliyor. Vallahi derlerdi de inanmazdım diyor. Şimdi yaşadım ve görüyorum diye de takip eden dostumuzun mesajını okudum size. Cuma Bey'e çok teşekkürler. Hayırlı işler diyelim. Ben İzmir'de bulundum. Bir müddette yaşadım yani. 1 yıla yakın bir süre. Canım bir coğrafyadır. Lakin o canım coğrafyayı bu hale getirmek her baba yiğidin harcı değildir. Hani hiçbir şey yapmasanız, kastetseniz ancak bu kadar olurdu. Kastetseniz, hani düşmanca davransanız ancak bu kadar olurdu. Son derece üzücü ve yıpratıcıdır görüntü, yıpratıcı. Peki, şimdi gelelim dünyayı yıpratanların haline. Amerika ile İran arasında savaş yeniden mi başlıyor? Amerika Başkanı Trump'ın yaptığı fırtına öncesinde sessizlik paylaşımının ardından savaş endişesi maalesef yeniden büyüdü. İran cephesindense peş peşe sert uyarılar geldi. Saldırı olursa karşılığı çok ağır olur deniliyor.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sürerken Amerikan Başkanı Trump kritik bir paylaşım yaptı. Dünyanın merak ettiği tek soru, çatışmalar yeniden başlayacak mı? Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görselde Amerikan savaş gemileri ve İran hücum botları yer aldı. Fırtına öncesi sessizlik ifadesi gerilimi tırmandırdı. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'un ABD'ye dönüşü ve yakıt ikmal uçaklarının Orta Doğu'dan Avrupa'daki üslere sevki tansiyonu düşürse de sert açıklamalar devam etti. İran dini lideri Müçteba Hamani'nin başdanışmanı Ali Ekber Velayati, İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır değerlendirmesi yaptı. Devrim muhafızları saldırıların başlaması halinde çok sert karşılık vereceklerini duyurdu. İran medyasına göre Amerika'nın yeni şartları da belli oldu. Washington'ın savaş tazminatı ödemek istemediği, zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi talebinin yinelendiği vurgulandı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah Nükleer Enerji Santrali hedef alındı. kamikaze İHA'ların kullanıldığı saldırının ardından tesiste yangın çıktı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Siyonistlerin Lübnan'ın güneyinde ateşkes ihlalleri sürerken Hizbullah misillemesinde bir İsrail askeri öldü. Beit Şemeş kentinde ise nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
0: Nerede kalmıştık diye soruyor Melih Altınok ve şöyle yazıyor. Orta Doğu yine dünyayı sarsıyor. Şubat'ta patlayan İran-Amerika-İsrail savaşı geride kaldı ama Nisan'da ilan edilen kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapattı. Dünya petrol ticaretinin %20-25'inin geçtiği o dar su yolu artık barut fıçısı. İran abluka uyguluyor, Amerika özgürlük operasyonları düzenliyor ve denizde her an yeni bir kıvılcım çıkabiliyor. 2026'nın en kritik jeopolitik sınavı İşte tam da burada yaşanıyor. Trump'ın Çin ziyaretinden döner dönmez Netanyahu ile yapacağı görüşme bu tablonun en hassas halkası. Siyonistlerin kontrolündeki İngiliz ve Amerikan basınının Trump'ın Çin temaslarında bir sonuç çıkmadığına dair yürüttüğü kampanyada Netanyahu'nun elini rahatlatmaya yönelik. Xi Jinping'in boğazın açılmasına dolaylı katkı sinyali vermesi boşuna değil. Pekin, Tahran'a açıktan baskı yapmasa da küresel ticaretin tıkanmasına tahammülü olmadığı net şekilde ortaya koydu. Enerji güvenliği Çin için kırmızı çizgidir. Washington'da da işler karışık. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in agresif duruşuna rağmen Pentagon'da ve Başkan Yardımcısı Vance çevresinde temkinli sesler yükseliyor. Silah stokları eriyor, sivil kayıplar artıyor ve uzun vadeli bir batağa saplanma riski büyüyor. Bu iç gerilim Washington'a esneklik kazandırıyor olabilir ama müttefiklerde Amerika tam olarak ne istiyor sorusunu güçlendiriyor. Peki sonuç ne? Hürmüz kapalı kaldıkça petrol fiyatları uçuyor. Küresel enflasyon yeniden canlanıyor. İran için boğaz bir varoluş kalkanı. Amerika ve İsrail için tahammül edilemez bir tehdit. Bu denklemde diplomasinin hala bir şansı var. Ama Netanyahu'nun güvenlik kaygıları ve Pentagon'daki çekişmeler her an yeni bir tırmanışa kapı aralayabilir. Mevcut ateşkes bir zafer değil, sadece nefes alma molası. Gerçek çözüm nükleer dosya, yaptırımlar ve bölgesel güvenlik garantilerini içine alan bir pakette bulunuyor. Ya o paket bir an önce masaya gelecek ya da Hürmüz tarihin akışını değiştirecek en tehlikeli dar geçit olarak hafızalara kazınacak ve biz bir kez daha aynı haritanın aynı kritik noktasında bekliyoruz diyor Melih Altınok yazısını sonlandırıyor gazetesinde.
4: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Amerika Tahran'a müzakereye dönüş için tazminat ödemeyiz, 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumu teslim et, nükleer santrallerini kapat, dondurulmuş varlıkların serbest kalmayacak diye şartlarını sıraladı. Trump fırtına öncesi sessizlik yazılı bir görsel paylaştı, İran'ı açıktan tehdit etti. Saldırıların bu hafta başlayacağını yazan Amerikan basını ise Trump'ın İran için zaman daralıyor sözlerine yer verdi. İsrail ile birlikte ciddi hazırlıklar yapıldığı öne sürülüyor. Savaşı sürdürmek isteyen Netanyahu yönetimi güvenlik toplantısı düzenledi, vurulacak hedefler tek tek belirlendi. İran'ın boğazı kapatması Amerika'nın ablukayı alması sebebiyle 2000 gemi Hürmüz'de hali hazırda sıkışıp kalmış vaziyette. 20 bin gemi personeli de öylece çaresizce bekliyor. Dünyayı gerim gerim germeye devam edenler var. Maalesef bugün kabinede bu mesele ele alınacak. Kabine 2 haftalık bir aranın ardından Beştepe'de toplanacak. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Amerika ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınamayan görüşme trafiği mercek altında olacak. Terörsüz Türkiye ve ekonomi deki gelişmeler de masada.
3: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda iç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak. Amerika ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınamayan görüşme trafiğine mercek tutulacak. Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılması için gelinen aşama ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türk ekonomisine etkilerinde güncel durum değerlendirilecek. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikasının mevcut verileri masada olacak. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımalarına da parantez açılacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar hem ikili temasların yansımaları ele alınacak. İç politikadaysa terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve önümüzdeki günlerde atılması beklenen yasal adımlar istişare edilecek. Güvenlik birimlerinden gelen rapor sonrasında meclis çatısı altında atılabilecek adımlara dair projeksiyon gözden geçirilecek. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor. enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek. Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor. Kurban Bayramı öncesi denetim faaliyetleri de gündeme taşınacak. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları bünyesinde alınan güvenlik tedbirlerine de mercek tutulacak.
0: Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz veya siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü. Yani Selanik ve Atina başta olmak üzere İsraillerin Siyon Haçlı İttifakı'nın gözünde Yunanistan parlayan bir yıldız. İsrail vatandaşları Yunanistan'dan gayrimenkul satın alan yabancılar içerisinde ilk sırada yer alıyor. Yani hemen dibimize bu kez Yunanistan tarafından yerleşiyor İsrailler. Hellas Yunan Merkez Bankası verilerine göre İsrailli yatırımcılar tüm Yunanistan geneline yayılmak yerine Selanik ve Atina'nın içinde yer aldığı Atiki bölgesine odaklanıyor. Alımların %90'ı banka kredisi kullanılmadan nakit olarak yapılıyor. Yunanistan'daki gelişmeleri yakından izleyen bir kaynak 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze çatışmalarıyla Yunanistan'a olan ilgi arttı. Gazze saldırılarına ve Netanyahu'ya karşı çıkan İsrail vatandaşları siyasi açıdan bir sıkıntı olursa güvenli bir liman için Yunanistan'a yöneldi. İran'la başlayan savaşla birlikte bu eğilim İsrail vatandaşlarının geneline yayıldığı görüşünü dile getiriyor değerli dinleyiciler. Doğu Akdeniz'de öyle. Ege'de öyle. Yalnız bizim müdahale diye bir hakkımız var. Evelallah lüzum ettiğini düşündüğümüz an yakarız gemileri ve o hakkı kullanırız. Türkiye, İsrail'in adadaki oyunlarına karşı tedbir alıyor değerli dinleyiciler. Yunan ve Rum kesimiyle ittifak kuran İsrail, Kıbrıs üzerine tehlikeli planlar yapıyor. Gizlice toprak satın alıp adayı işgal eden İsrail, bazı köy ve mahallelere Kıbrıs halkını sokmuyor bile. Güneye yerleştirilen silah ve hava savunma sistemleriyle Anadolu kuşatılırken Kıbrıs Türkiye'ye karşı ileri karakol olarak kullanılmak isteniyor. İsrail ve Rumların Türkiye'ye karşı ortak hareket ettiğini dile getiren Profesör Doktor Mehmet Hansgüler, Türkiye mevcut anlaşmalar kapsamında Kıbrıs'ın tamamından mesuldür dedi. Müstafi Amiral Cihat Yaycı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki kuşatma girişimlerine asla izin vermeyeceğini dile getiriyor değerli dinleyiciler. O yüzden diyorum size, sıcak gelişmeler bizi bekliyor diye. Şimdi ayrıntılarını aktaralım. Profesör Hasküler, Batılı egemenler Rumları Avrupa Birliği üyesi yaparak sorunu önce Avrupalılaştırdı ve Türkiye aleyhtarı bu denkleme son olarak da İsrail dahil edildi. Bu anlamda Avrupalılaşan Kıbrıs şimdilerde ise İsrailleşmeye başladı diyor. Siyonist işgal rejimi adaya acil müdahale gücü altında 2500 asker konuşlandırdı diyen Hasküler şöyle devam ediyor. Bu durum tek başına Kıbrıs'taki statünün aşınması için yeterli. Netanyahu ve Hristadoulis 3 yıldır istihbarattan savunmaya kadar her alanda tek millet iki devlet gibi hareket ediyor. Elbette bu resme Yunanistan'ı da eklemek durumundayız. Bu üçlüyü bir araya getiren yegane gerçekse Türkiye endişesi diyor. Mavi Vatan doktrini hatırlatması yapan Müstafi Amiral Cihat Yaycı ise büyüyen tehdide dikkat çekiyor ve şöyle diyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde İsrail'e yönelik attığı adımlar doğrudan Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan stratejik bir yöneliştir. Bugün Güney Kıbrıs Rum yönetiminin attığı adımlar incelendiğinde Kıbrıs fiilen Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı askeri bir ileri karakola dönüştürülüyor. Unutulmamalıdır ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde edilgen bir yapı yoktur ve Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği doğrudan Türkiye'nin güvenliği anlamına gelir. Türkiye garantör devlet olmasının yanında aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ın hamisi konumundadır da. İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin attığı tek taraflı askeri adımlar adadaki gerilimi daha da tırmandırıyor. Türkiye bugüne kadar sürdürdüğü sabır, hukuka bağlılık ve diplomatik iradesini defalarca gösteren bir ülkedir. Ancak hiç kimse bu sağduyuyu zaaf olarak okumamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türk'ünü sahipsiz bırakmaz. Bununla birlikte Doğu Akdeniz'de kendisine yönelen hiçbir kuşatma girişimine de boyun eğmez diyor Müstafi Amiral Cihat Yaycı. Türkiye karşıtı karakola işaret ederek değerli dinleyiciler. Şimdi herkesin konuştuğu bir durum var. Yunanistan'daki yeni çıkartılacak kanunla beraber Yunanistan'daki çok sayıda adanın Türkiye'ye dahil edileceğine dair bir iddia. Bunu Uzun bir yazıda Özay Şendir Milliyet Gazetesi'nde yazmış. Sadece bir paragrafını size aktarmak istiyorum. Şöyle diyor Özay Şendir: Yunanistan medyasında İsrail'in sesi olanlar Türkiye ne Osmanlıcılık gibi kavramlar uyduruyor, sonra Türkiye'nin topraklarında gözü var diyor. Yunanistan'la yaşayanlar rahat olsun, Türkiye ne 152 ne de 15 ada, kaya ya da kayacının falan peşinde olan, onlara çökecek basitlikte bir ülke değil. Yasayla. Bugün Atina'daki muhataplarının bildiği diplomasi pozisyonu iç hukuka uygun hale getiriyor ve eski bir yasa güncelleniyor. 2011'de Yunanistan'ın yaptığı hatayı Ankara yapmaz. Zira biz Ege barışı, deniz barışı olsun ve bölge barışı olsun niyetindeyiz diyor Özay Şendir Milliyet'te.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
33: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
20: Burası Radyo 7.
33: Radyo 7. Reklam.
6: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
9: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
33: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Reklam. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: son nefeste sevinç ve hüzün vardı dün. Süper Lig'in sonu da nefes nefese geçti. Son maçların son saniyelerine kadar birinci lige düşen takımlar anlık sonuçlara göre sürekli değişti. Sonuçta Karagümrük'ün ardından Kayseri ve Antalya da ligden düştü maalesef. Kayseri Spor Konya'yı 2-1 yendi ama 30 puanda kalarak lige veda etti. Antalya Spor Kocaeli ile oynadı. Karşılaşmanın son anına kadar Kadıköy'den gelecek haberleri takip etti. Sahadan 3 puanla ayrıldı ama ligde tutunamadı Antalya Spor. Fenerbahçe'ye konuk olan Eyüp Spor 87. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. 3-3 yaptı durumu ve puanını 33'e çıkartarak 15. sırada ligde kalmayı başardı. Muazzam bir sevinç yaşadı Eyüplüler. Kasımpaşa Galatasaray'ı yendi. Gençler Birliği de Trabzonspor'u yendi. 13 ve 14. sırada lig tamamlandı. Çok ilginç bir haftaydı. Gerçekten çok ilginç. Şampiyon Galatasaray Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Düşmeme mücadelesi veren Paşa'nın golünü 27'de Benedyak kaydetti. Rotasyonlu kadrosuyla sahaya çıkan Cimbom hiç de öyle kendini zorlamadı. Zaten bu iş bitti ve şampiyon benim dercesine. Fenerbahçe ile Eyüp'ün maçı da nefes kesti. Eflatun Sarılılar ligde kaldı. Eyüp Spor ilk yarıyı Legowski ve Metehan'la 2-0 önde bitirdi. Sonra ikinci yarıda Fenerbahçe gaza bastı. Fred ve Kerem'in golüyle 3-2 öne geçti Sarılılar. Ama bu skorla küme düşecek olan Eflatun Sarılı takım yani Eyüp Spor'du. Olmadı ama 87. dakikada Talha bir gol attı. Kaleci kontrpide kaldı. Top çarptı Fenerbahçeli savunma oyuncuları da. Olsun goldü ve ligde tutundu. 3-3'lük beraberlikle Eyüp Spor. Tebrik ederim. Ve Trabzonspor ligi 3-0'lık Gençler Birliği yenilgisiyle bitirdi. Aklı kupada bordo mavi takımın. Konya ile Cuma günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ligi Gençler Birliği yenilgisiyle kapattı. Başkent ekibinin gollerini 32'de Tarawe, 88'de Tongya ve 90+3'te Metehan kaydetti. Efsane Ekabayeve ile Papara Park'ta taraftarlara veda etti değerli dinleyiciler. Şimdi gelelim transfer dünyasına. Başkan adayı Aziz Yıldırım transferde büyük bir bombanın peşinde. İddialara göre o Sörloth. Fenerbahçe Başkanı adayı Aziz Yıldırım taraftarı coşturacak hedefi belirledi. Alexander Sörloth 30 yaşındaki golcü ve kulübü Atletico Madrid'de temaslara başlayacak. Aziz Yıldırım forvet sorununu kökünden çözme niyetinde. Piyasa değeri 20 milyon avro olan 1.95 boyundaki Norveçli yıldızın transferi içinde kesenin ağzı açılacak gibi. Fenerbahçe Liverpool'la sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki sol bek Andre Robertson'la da büyük ölçüde anlaştı spor basınının iddialarına göre. Gelelim şampiyon Galatasaray'a. Galatasaray'a Belçika çikolatası gibi hücum oyuncusu geliyor. Ketelare. Galatasaray yeni sezonda dünyayı sallayacak bir kadro kurma niyetinde. Cimbom Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Charles de Ketelare'yi gündemine aldı. Bayern Münih'in de istediği 25 yaşındaki yıldız 10 numara forvet ve kanat bölgelerinde oynayabilen bir isim. Belçikalı yıldızın market değeri 35 milyon avro. Bu arada Cimbom Shakhtar Donetsk'te oynayan Brezilyalı forvet Koura Elias'ı yakından takip ediyor. 20 yaşındaki sambacı bu sezon Arda Turan yönetiminde 18 gol attı. 4 de asist üretti. Yani standart üstü bir oyuncu. Standart üstü. Beşiktaş. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vangelis Pavlidis için harekete geçti. Bizde malum bir kulüp bir futbolcuyla ilgilendiğinde diğerleri de onun peşine düşer. Yani bu transfer işini kolaylaştıran değil bilakis zorlaştıran ve transfer edilmesi muhtemel futbolcunun ya da sporcunun piyasasını yükselten kazananı futbolcu tarafından ilan eden bir durum ama bir Türkiye gerçeği. 27 yaşındaki Yunan forvet için Benfica ile ön görüşmeler yapılması planlanıyor siyah beyazlı takımda. Trabzonspor'sa Championship ekibi Sheffield United'ın merkez orta saha oyuncusu Gustav Hammer'ı transfer gündemine aldı. 28 yaşındaki oyuncunun market değeri 16 milyon avro. Icardi müjdesi yakın, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile görüşmeler sürüyor. Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile Icardi arasındaki ilk görüşmenin gayet olumlu geçtiği ifade ediliyor. Kısa sürede imzalar atılabilir. Icardi sarı kırmızılı formayı giymeye devam edebilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 0065.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyorsun.

0: şansı.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Van Gü'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

Sıradaki şarkı Blastic. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Bir reklam.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Arkebit Focus'un sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arkebit, Arkebit, hep ileri git.
9: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar.
10: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Fethiye Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometreleri, Ankara Bağla Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometreleri, Ödemiş Kiraz yolunun 58 ila 60. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz.
8: Ekspertize, Dynobil'e.
9: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Halk, Halkbank.
13: Ekonomi dünyasında beraber ilerliyoruz. Amerikan dolarının şu anda serbest piyasada 45-57 bandında olduğunu söyleyerek başlayalım. Dolar 45-57 seviyesinde. Avro ise 52-96'larda, yani 53'ün hemen arefesinde. Avro 53 civarında. İngiliz sterlini 60'ın hemen üzerinde. 60-69'larda. Borsa İstanbul Yüz Endeksi cuma yine şaşırtmadı. 276 puanını birden kaybetti ve günü 14.367 ile tamamladı. Bugün de kendilerini yakından takip edeceğiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksini. Altına bir bakalım. O da şaşırtmıyor. Son dönemde alıştırdı bize kendisini. Şu anda gram altının kapalı çarşıda serbest piyasada satış değeri 6.722 liralar seviyesinde. 6.722 liralar. Çok kısa bir zaman önce şu kuru kafanın 8 bin lira falan telaffuz ettiği günler hafızamızdadır efendim. Çeyrek altın satışı 1924. Çeyrek altının satışı 1924 lira. Yarım altının satışı ise

0: 21.841 liralar seviyesinde, haberiniz olsun. Gümüşün gramı 111,26. Gerilim tırmanıyor. Petrol fiyatları yukarı yönlü maalesef hareket ediyor. Brent'in varil fiyatı 113 dolar 22 sent civarında bu dakika itibariyle. 113 dolar 32 sent oldu yine bu dakika itibariyle. Haberiniz olsun.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Şundan da haberiniz olsun, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ikramiye ödemeleri başladı. Cuma günü de bütün Türkiye'de tamamlanacak. Tüm emeklilere ikramiyeleri yatırılırken SSK ve Bağkurlar da yine aylıklarını alacaklar. Dul ve yetimlerin alacakları oranlar ve aylıklar da var. Dinleyin.
2: Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. 4000 liralık ilk ödeme işçi emeklilerine yapıldı. Tahsis numarası 17 olanlar maaşlarıyla birlikte Kurban Bayramı ikramiyesini aldı. Ödeme planına göre tahsis numarası 17 ila 22 arasında olanların ikramiyeleri maaşlarıyla birlikte yatacak. 23-24 olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 olanlarsa 22 Mayıs'ta maaştan önce ikramiyesini alacak. Memur emeklileri için tarih 20 Mayıs. Bağkur emeklilerinin ikramiyeleri ise tahsis numarasına göre ayın 21'i ve 22'sinde ödenecek. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşıyla yaşlılık parası alanlar da ikramiye alacak. Şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören siviller ve güvenlik korucularına da bayram ikramiyesi verilecek.
0: İkramiye olarak emeklilere 4000 lira yatıyor. Haberde de duydunuz, ölüm aylığı oranı %75 olana 3000 lira, %50 olana, ölüm aylığı oranı %50 olana 2000 lira, %25 olana da 1000 lira tutarında ikramiye ödemeleri yapılacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik gelir alanlara, gelir bağlanmasına esas olarak sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyeleri verilecek. Örneğin meslekte kazanma gücü kayıp oranı %25 olanlara 1000 lira, %45 olanlara 1800 lira ikramiye yatacak. 2 aylık alanlara ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksekse o dosya baz alınarak ödemeleri gerçekleşiyor. Bu arada memura da ödemeleri 20 Mayıs itibariyle verilecek. Memur emeklileri, dul ve yetimleri bu ayki aylıklarını 1-5 Mayıs arasında aldı. Bu kişilere bu nedenle 20 Mayıs'ta sadece ikramiye ödemeleri yapılacak diyelim. Bereketli olsun diye de ekleyelim ve devam edelim efendim. Şimdi özel ders düşünüyorsanız sizin evdeki genç için, delikanlı için, genç kızımız için yani bütçeyi biraz zorlamanız gerekiyor. Fiyatlar dudak uçuklatacak hale geldi. Ders saat ücreti sayısalda 7500 liraya kadar çıkıyor. Diyelim ki matematik düşünüyorsunuz. Saat ücreti 7500 liralara kadar çıkıyor. Özel eğitim gerektiren alanlarda ise veliye çıkarılan saatlik fatura 9500 lira civarını buluyor. Veliler özel derslere yöneliyor. Ancak ilanlarda karşılaşılan fiyatlar muazzam zorlayıcı. Liselere ya da üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler eksiklerini tamamlamak için özel derslere yöneldi. Ancak fiyatlar herkesi şaşırtıyor diye de ifade ediliyor. Bu arada lokasyon farkı da önemli. Şehir farkı, semt hepsi fiyatlara etki ediyor. Yüksek puanlı öne çıkan üniversitelerden mezun olan öğretmenlerin ders başına daha fazla ücret istedikleri görülüyor. Yüz yüze derslerde online dersleri fiyatta geçiyor. Yani birebir öğretmenin işte eve gelerek ya da çocuğu eve dahil ederek bir ekiple çalıştırdığı şartlardan bahsediyorum. Yüksek fiyatlara tepki gösteren veliler ve gençler her iki tarafı da memnun edecek bir ara tarife bulunmasını istiyor. Her iki tarafta nasıl memnun olacaksa olmuyor Türkiye'de bu. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda toplam 1258 işletmeye 389 milyondan fazla idari para cezası uygulandı.
2: Fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler sürüyor. Vatandaşın cebine göz diken işletmelere cezalar uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kurul, piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara ilişkin inceleme ve denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimler sonucunda toplam 1258 işletmeye 389 milyon 430 bin 962 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Meyve ve sebzede olağanüstü fiyat artışı yaptığı belirlenen 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676 TL ceza verildi. Yabancı menşeili e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını fırsat bilenler de cezadan kaçamadı. Yerel platformlarda fiyat artıran 840 işletmeye toplam 151.718.280 TL, ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı satış yapan 75 işletmeye toplam 12.953.700 TL para cezası kesildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir denildi. Açıklamada gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımların mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla uygulanacağının altı çizildi.
0: Dicle Elektrik 100 milyar liralık yatırımın %60'ını kırsala yapıyor ve 5000 köyde şebekesini yeniliyor. Yani mezraya bile elektrik gidiyor. Güneydoğu'da 6 ilde 2,5 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik'in genel müdürü Yaşar Arvas, kırsaldaki 300 bin abonenin teknoloji desteğiyle kaliteli kesintisiz hizmete ulaşacağını söylüyor. O yüzden mezraya elektrik başlığıyla da haber duyuruluyor. Faturaları ödendiği müddetçe Türkiye'nin her yeri, köyü, kasabası, kenti, uzağa yakını ışıl ışıl olsun evvelallah. Zaten biz ödüyoruz diyenlere değil bu eleştirimiz, tenkitimiz. Zaten devlet bize elektrik getirmek zorunda diyenlere. Onlar eğer faturalarını ödemiyorlarsa ve bunu da pişkin pişkin savunuyorlarsa bilsinler ki kimsenin hakkı onlara helal değildir. İşin özü o. Efendim o 5000 doları kim çaldı? Şimdi herkes bunu soruyor. Para nerede? Poşette. E poşet nerede? Şoförde. Şoför Gökhan Cumalı ve CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın bol bol ismi geçiyor. CHP yönetimi çantada şoföre taşıtılan 100 bin dolardan 5200 doları çalanı arıyor. CHP'lilerin poşet, çanta, paket içinde dolar transferi yöntemi Veli Ağbaba ile şoförünün yazışmalarında da çıktı. Veli Ağbaba'nın şoförüyle yazışmasında çanta içindeki 100 bin dolardan birinin para çaldığını ortaya koyuyor. Yazışmalar 2024'te Veli Ağbaba'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında poşette 250 bin dolar bulunmasından 1,5 ay öncesine ait. Şoför Veli Ağbaba'ya emaneti teslim aldım 100 bin dolar diye belirtiyor ama 94.800 dolar çıkıyor. Yani 5200 dolar eksilmiş. Şimdi o paranın peşinde olunduğu yazılıyor. Para nerede? Poşette. Poşet nerede? Şoförde. Şoför hayır bende değil diyor para işin değerli dinleyiciler. Bazılarının kredisi hiç bitmiyor ülkede. Türkiye'de kullanılan kredi kartı sayısı 150 milyona yaklaştı. Kredi kartı kullananların yarısı ise borçlu. 2 milyon kişi ise yasal takipte bulunuyor. Borçlarını ödeyemez hale gelen vatandaş bir düzenleme yapılmasını bekliyor.
3: Kredi kartı yerken bir şey geliyor. Hani güzelmiş gibi geliyor ama ödemekte insanlar artık zorlanıyor. Bir de sınırsız limitler verildi.
4: Artık herkesin birden fazla kredi kartı var. Cüzdanlardaki kart sayısı arttıkça borçlar da katlandı.
5: Maalesef bizim de 6 tane kredi kartımız var. Yani normaldir sayı, beklerim.
6: 6 kredi kartı?
5: Evet.
6: Nasıl ödüyorsunuz?
5: Ödeyemiyoruz işte.
7: 10 liralık bir kredi kart verirsek bu insanlar rahatlar dediler. Sisteme enjekte ettiler ve çok da büyük hata yaptılar.
4: Türkiye'de kullanılan kredi kartı sayısı 147 milyona ulaştı. Her iki kişiden birinin kredi kartı borcu olduğu tespit edildi.
6: 147 milyon.
8: Oy maşallah ya, 86 milyon iki kişiden çarp neredeyse bir kişiye iki kart gibi düşüyor.
9: Ben de borçluyum.
6: Ne kadar borcunuz?
9: 300, 400, 500.
6: Ne yapıyorsunuz, nasıl ödüyorsunuz?
9: Ödeyemiyoruz.
10: Benim hiç kredi kartım yok. Hiç olmadı da.
6: Alışveriş nasıl yapıyorsunuz?
10: Alışverişi eğer param varsa yapıyorum, param yoksa yapmıyorum.
4: Kredi kartı borçlarının toplamı 3 trilyon lirayı aştı. 2 milyon kişi ise yasal takipte.
11: Tam buğday ekmek, o da 22 lira olmuş zaten. 3 tane alıyoruz, kartta çektiriyoruz 66 bin lira.
12: İnsanlar kredi kartı varken genelde hep şey yapıyorlar. Nasıl olsa taksitle falan diye yükleniyorlar. Ben mesela hiçbir şeyi taksitle almıyorum.
13: Zorlanıyoruz çünkü gerçekten hani bazen asgari ödeyebiliyoruz. Biliyoruz ya da hani kart çevirme yapıyoruz. Gerçekten zor oluyor açıkçası.
4: Biriken borçlar hem esnafı hem de vatandaşı zorlamaya başladı. Beklenti ise faiz oranlarının düşürülüp borçların taksitlere bağlanması.
14: Vallahi faizi düşürmeliler. Özellikle çok zorda olan, işte bir şeyleri satmak zorunda kalan veya borç batağı düşmüş kişilere hususi yardımcı olunmalı.
15: Faiz oranlarını düşürmeli, icraya koymamalı, taksitlendirmeli. Devlete, hükümete, bankalarında hem kamu bankalarının hem özel bankaların yardımcı olması gerekiyor.
0: Peki Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı malumunuz. Nakit ihtiyacınız var. Bankada da hesabınızda nakdiniz var. Kendinize göre bir tasarrufunuz, maaşınızın bir kısmı şu ya da bu tasarrufunuz var. Gidiyorsunuz ama ATM'lerde bir nakit kotası var, sınırı var. Onlar değişti, haberiniz olsun. Vatandaşların şubelerde yoğunluk yaşamamaları için ya da nakitlerine daha rahat ulaşabilmeleri için birçok banka günlük ATM para çekme limitlerini yükseltti değerli dinleyiciler. En yüksek nakit çekim imkanı en parada, o da 60 bin liralar seviyesinde en parada, onu QNB Bank takip ediyor, 50 bin liralar seviyesinde. Kamu bankaları ve birçok özel bankada limitlerde genellikle 10 ile 20 bin liralar arasında değişiyor. Mesela İş Bankası'nda öyle 20 bin lira artı 20 bin de QR'la alınabiliyor. Garantide 20, vakıflarda yine 20 bin lira, Yapı Kredi'de 15 bin nakit 15 bin QR'la, İNG'de 15, Türk Ekonomi Bankası'nda 15, Ziraat'ta 10 bin lira, Halk Bankası'nda 10, Akbank'ta 10, Deniz'de 10 ve HSBC Bank'ta da yine 10 bin lira seviyesinde bulunuyor. Dikkatinize sunalım. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru bazı isimleri sıralamak durumunda kaldık. Bu durumda lazım gelenler tercihini yapabilsin diye. Kredi kartı savunması çok iç açıcı değil ama basında var. Bu arada Rasim Ozan Kütahyalı, ROK namı değer adıyla bilinen Kütahyalı tutuklandı sevgili dinleyiciler. Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltında bulunuyordu Rasim Ozan Kütahyalı. Emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi değerli dinleyiciler. Bu arada yeni dalga yolsuzluk operasyonu olduğu da ifade ediliyor. Onu da anlatacağım size ama önce şu Kütahyalı meselesini özetleyeyim. Savcılık dosyasına göre Kütahyalı'nın hesaplarına 35 milyon lira para girişi olmuş, 37.7 milyon lira da para çıkışı. Bir adamın hesabına 35 milyon lira para girişi, 37.7 milyon lira da para çıkışı. Suçlamaları reddediyor Rasim Ozan Kütahyalı. Nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığında çekilen paraların hesabına geldiğini söylüyor. Kütahyalı, söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır diyor. Soruşturmada Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tutuklandığına dair haber de ajanslarca geçiliyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
16: Son dakika haber.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi Yönetim Anonim Şirketi'ne yönelik olarak soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen bir operasyon var ve en az 57 kişinin gözaltına alındığı haberi var sevgili dinleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki biliyorsunuz Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi, bunun bazı ihalelerinin organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 57 şüpheli gözaltına alındı. Yeni dalga yolsuzluk operasyonu bu. 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı. Haberiniz olsun.
1: 7 gün 7 sabah.
0: Yargıtay'ın dikkat çeken nafaka kararı ile devam edelim. Şimdi lütfen radyonuzun sesini biraz daha açın. Kararda düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu Yüksek Mahkeme ve bozdu.
2: Yargıtay, boşanan eşe nafaka bağlanmasında yoksulluk şartı oluşması gerektiğine hükmetti. Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından alındı. İstanbul'da yaşayan bir adam eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu ileri sürerek karşı dava açtı. Yargılamayı yapan İstanbul 11. Aile Mahkemesi, davacı adamın daha ağır kusurlu olduğunu, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını tespit ederek tarafların boşanmasına, ayrıca kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. Bunun üzerine davacı adam taraflara kusur belirlenmesiyle nafaka yönünden yerel mahkemeler tarafından verilen karara itiraz etti. Temiz itirazını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer hususlar yönünden verilen kararları kararları uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası yönündense yerel mahkeme kararını bozdu. Dairenin kararında Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine atıf yapılarak boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesine yer verildi. Temize konu davada kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.
0: Halkalı'dan Gayrettepe'ye İstanbul'da yaşayanlar, İstanbullular bilir. 57 dakikada gidilebilecek değerli dinleyiciler. Arnavutköy Halkalı hattında artık sona yaklaşıldığını açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesiyle tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve hızlı ring hattının tamamlanmış olacağını dile getiriyor. 69 kilometrelik bir ring hattından bahsediyoruz. İstanbul'un altından ilerleyen 69 kilometrelik yer altından devam eden bir hat. Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler Sultan Gazi Fenertepe metrosuyla Fenertepe istasyonunda Bakırköy Kirazlı Başakşehir Kayaşehir metrosuyla Kayaşehir istasyonunda Ataköy İki Telli Olimpiyat metrosuyla Olimpiyatköy istasyonunda Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Bahçeşehir Esenyurt metrosuyla Halkalı Stadı istasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söylüyor. Halkalı istasyonunda ise hattın Yenikapı Kirazlı Halkalı metrosuyla Marmara'yla entegre olacağının altını çiziyor. Bakan Uraloğlu sağlanan entegrasyon sayesinde Halkalı İstanbul Havalimanı seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı Göktürk 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe 57 dakikaya, Küçükçekmece Kemerburgaz 50 dakikaya, Başakşehir Metrokent Kağıthane ise 48 dakikaya düşecek diyerek İstanbullulara bilgi veriyor. İnsan ister istemez bu arterleri bildiğim için, lokasyonları bu kentte doğup büyüdüğüm için ve dahi yaşaldığım için saatler harcanır. Normal şartlarda saatler öyle 3-4 saat falan gidilir, 3-4 saat falan gelinir. 57 dakikalar, 43 dakikalar, 30 dakikalar inanılmaz. Olmasaydı ne yapardık diye insan düşünüyor. Yer altındaki metro ulaşımı gerçeğine işaret ederek. Gerçi kuş tutsanız ağzınızla hayır diyecekler de vardır. İstanbul'da büyük bir operasyon daha vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis birlikte hareket etti ve kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Pendik'te yakalandı. Ankara'daki operasyonda ise yarış atı taşıyan kamyondan 27 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Kamyon güya yarış atı taşıyordu. Uyuşturucu bulundu, hem de 27 kilo.
2: MİT ve Emniyet ortak operasyon yürüttü. Kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı. Wilhelmus Adrianus Ledekers Hollanda merkezli kartelin en kritik isimlerinden. 2024 yılında da yakalandı ancak yargı sürecinde serbest kaldıktan sonra firar etti. Kırmızı bültenle aranıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Polisi ortak operasyon düzenledi. Hollanda'nın peşinde olduğu uyuşturucu baronunu Pendik'te kaldığı evde yakaladı. Uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşi Johannes Ledekers'la birlikte kokain ticareti yaptığı ve suç gelirleriyle mal varlığı edindiği tespit edildi. Uyuşturucu tacirleri her yolu deniyor. Bu kez milyonluk yarış atlarını taşıyan kamyon paravan olarak kullandı. Yarış atı eşliğinde uyuşturucu sevkiyatı oyununu Ankara polisi bozdu. Araç Ankara girişinde kahraman kazanda durduruldu. Yapılan aramalarda bir valiz içinde 27 kilogram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
0: Adam Tombul Joss lakabıyla tanınıyor. Tombul Joss'un abisi Pendik'te yakalandı. Johannes Lekars, az evvel duyduğunuz haber. İstanbul'da yakalanan üyeleri, çetenin üyeleri. Sadece bu değil ama. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önceki hafta bir casusluk ağına karşı düzenlediği diğer operasyonun ardında da müthiş bir hikaye var. Yakalanan casus, etkin bir komşu ülkenin tam 33 yıl önce Türkiye'ye yerleştirdiği bir hayalet. Tam 33 yıldır o ülke için, etkin komşu ülke için istihbarat ve ajanlık faaliyetinde bulunuyor. Casusluk organizasyonuna o kadar derin plan yapmışlar ki yakalanan AC isimli casus 1993 yılında Türkiye'ye gönderilmiş. 1993'te 95 yılında Türk vatandaşı olmuş. Yani tam 33 yıl boyunca Türkiye'de casus ağ kurmuş ve kendisini gizlemiş. İyi de nasıl yakalandı bu adam? İşte bu noktada yeni bir kavramla tanışılıyor. Uzun vadeli dublaj stratejisi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın AC'yi nasıl tespit ettiğini Fatih Çekirge anlatıyor. MİT ajanlarını AC'ye götüren süreç Bursa doğumlu BE'nin 56 yaşında yabancı servislere bilgi sağladığının anlaşılmasıyla başlıyor. BE 12 yıl casusluk yapıyor ve baş ajanlığa yükseliyor. Sabırlı, özenli takibin sonucunda BE'nin sıkça görüştüğü bir isim dikkat çekiyor. AC. İşte bu noktada verilen stratejik takip kararı 33 yıllık hayalet ağın çökertilmesini sağlıyor. Baş ajanlıktan Kodes'e er ya da geç gidecekleri nihai adrese doğru yönlenmişler. Darısı diğerlerinin başına. Darısı diğerlerinin başına diyorum. İnanın mübalağa da etmiyorum. Çünkü her tür dolandırıcılık maalesef çok etkin hale geldi. İhale yolsuzluğundan usulsüzlüğüne irtik kapa kadar aklınıza ne geliyorsa ve özellikle de siber dolandırıcılar. Herkesin her şeye göz dikebildiği şartları ve günleri yaşıyoruz. Aman kendinize de mukayyet olun, sevdiklerinize de istirham ediyoruz. Sonra insan çok ah ediyor da hani son pişmanlıkta fayda etmiyor. Dolandırıcılara karşı birleşiliyor. Kısa adı Dolunay sevgili dinleyiciler. Ya açık ismi şu: Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi. Siber dolandırıcılara hızlı müdahale için emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altında bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanıyor ve ilk analiz bir dakikada tamamlanıyor. Bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasının hedeflendiğini söylüyor. Dolunay projesinde vatandaşlar şikayetlerini e-devlet doğrulamasıyla mobil uygulama üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla yapabiliyor. İsteyenler doğrudan güvenlik birimlerine haber verebiliyor. Yapay zeka sistemine girilen IBAN numarası, telefon bilgisi, SMS içerikleri, URL bağlantıları, dekontlar ve ekran görüntülerini analiz edip kurumlara yönlendiriliyor. Riskli işlemlerde banka hesapları birkaç dakika içinde bloke ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sistemle alakalı şöyle diyor: güvenlik anlayışımızda köklü paradigma değişimine gidiyoruz. Dolunay'la savcılar aylar sürecek delil toplama evresini atlayıp soruşturmanın daha çabuk olgunlaşmasını ve operasyona dönüşmesini sağlıyor. İhbardan itibaren dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşarak onaya sunulması hedefleniyor diyor. Türkiye'nin refahı için ve dolandırıcılığın önüne geçilebilmesi için önemli adımdı.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
16: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
17: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
18: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
19: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
20: Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü ortalama 12 metre derinliğe sahip. Isparta'da hava sıcaklığı 19 derece. Malatya merkezine 7 kilometre uzaklıkta konumlanan Arslantepe Höyüğü, Doğu Anadolu'nun en eski antik şehirlerinden biri. Kentte sıcaklık 23 derece civarında. Efes Antik Kenti ile Türkiye'de gezilecek yerler listesinin ilk 5'ine girebilecek Pamukkale travertenleri, termal sularla oluşan bembeyaz bir şölen. Denizli'de hava sıcaklığı 25 derece.
18: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
19: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
21: Vakıfbank Vinov sunar.
22: Temerrüt. Alacaklı ve borçlunun üstüne düşen yükümlülüğü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.
21: Vakıfbank Vinov sundu.
23: Burası Radyo 7.
24: Radyo 7.
25: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
26: Reklam.
27: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
3: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
4: En uygun. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto
8: Ekspertiz. Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele kıl

0: çoktan birini kazanma şansı.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.

0: 1900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Bir reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: %53'ü gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk bu dakika itibariyle ki saat 8.38. %53'ün özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan kent trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametinde de Ayvansaray'da da yoğun ve sırasıyla çok daha yoğun trafiği görüyoruz. Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'na kadar olan bölümde, TEM'de Bahçeşehir gişelerde Mahmut Bey gişelere kadar olan kısımda, O3'te Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar yoğunluk devam ediyor. Yine Basın Ekspres'te Mahmut Bey Batı çıkışına kadar, TEM'de Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e ve E5'te Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadarsa trafik neredeyse kilitlenmek üzere. Haberiniz olsun.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 7 gün 7 sabah.
5: Ankara gündemi.
8: Başkent'teyiz, Ankara'da. Arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
9: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın haftası diliyorum.
8: Çok teşekkürler. Bir mukabele diyelim ve 18 Mayıs Pazartesi'nin gündemini senden alalım.
9: Öncelikle kabineye bakacağız. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geliyor. Beştepe'de gerçekleşecek toplantı. Ana başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Gelinen son aşama değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının sahada nasıl uygulandığı MİT ve TSK'nın raporları ışığında detaylı olarak gözden geçirilecek. Bu kapsamda mecliste kurulan komisyonun raporu doğrultusunda yapılması beklenen yasal düzenlemelerin de gündeme gelmesi beklentiler arasında. Kabinede ayrıca ABD-İran arasında devam eden görüşme trafiği, Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar, kalıcı ve kapsamlı ateşkes konuları da gözden geçirilecek. Tabii bir diğer başlıkta Hürmüz Boğazı krizi olacak. Türkiye ekonomisine ve enerji politikasına olan yansımaları gözden geçirilecek. Dış politika başlıkları arasında Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde imzalanan yeni anlaşmalar, Türk dünyası ile işbirliğinin ilerletilmesi, ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde yansımalarında ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısı öncesinde iş dünyasına mesajlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde verecek. Top, hizmet, şeref belgesi ve plaket törenine katılacak. Törende Ticaret Bakanı Ömer Bolat da olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'da bir programı görünüyor. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Gelişmeleri kurmaylarıyla değerlendirmesini bekliyoruz. İstatistik Kurumu'ndan iki başlıkla bağlantımızı tamamlayalım. Mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile birinci çeyreğe ilişkin 2026'nın birinci çeyreğine ilişkin işsizlik verilerinin açıklanmasını bekliyoruz diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
8: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
11: Emtia piyasasında bu hafta fiyatlamalar Amerika Başkanı Trump'ın Çin ziyareti ve Amerika'da açıklanan enflasyon verileri üzerinden şekillenirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Bu hafta ise gözler jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Amerikalı çip üreticisi Nvidia'nın bilançosuna çevrildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
8: Selektör yaptı karşıdan gelen araca. Böyle bir trajik son hiç kimsenin aklına gelmezdi ama maalesef tam 3 kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde trafikte seyir halindeyken selektör yapma sebebiyle başlayan kavga katliama dönüştü. Gece saat 2 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi bu elim hadise. Ahmet Bey aracıyla giderken selektör yapma sebebiyle Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran tarafından durduruldu. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşte bu esnada gün doğmuşta orman muhafaza memuru olarak görevli olduğu öğrenilen Ahmet Bey, yanında bulunan tabancayla Bilgin Korkut, Oğuz Avcı, Emre Savran'a ateş açtı. Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı olay yerinde, Emre Savran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan Ahmet Bey polis merkezine gitti ve teslim oldu. Hayatını kaybeden akraba oldukları öğrenilen inşaat mühendisi Bilgin Korkut'la güvenlik görevlisi Emre Savran ve inşaat işçisi Oğuz Avcı'nın cenazeleri dün yakınlarına teslim edildi. Cenazeler Serik Akbaş köyünde toprağa verildi. Teslim olan Ahmet Bey ile olay anında araçta bulunan arkadaşı O.V. polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Sevgili dinleyiciler, önce başsağlığı dileyelim. Muazzam bir trajedi. Trafikte lütfen aracınızdan inmek de dahil olmak üzere herhangi bir bireysel tartışmanın içine girmeyin. Muhatabın nasıl olduğuna dair ya da kim olduğuna dair hiç fikriniz yok. Ve cinnet halinde de otokontrolün kaybolduğu gerçeği de ortadayken sinirli de bir kimlikseniz eğer, lütfen tedbirinizi alın. Sevdikleriniz ve aileniz için en azından bunu yapın. Selahiyetiniz için de lütfen bunu yapın ve yolunuza devam edin. Ardından yapacaksanız resmi şikayetlerinizi pekala yapın ama bu tip hadiseyi ve acıyı kimse yaşamasın. Gerçekten zor. Bize mesajı da gönderen, haberi de gönderen Yasin Hasan Kaptan'a çok teşekkürler. Sınıf öğretmenleri saatlik ücreti burada da Antalya'da da 1500 lira ile 2000 lira arasında diyor. Ben hak ettiklerini düşünüyorum diye de devam ediyor. Hak eden herkese helal olsun son kuruşuna kadar. Çok sayıda muallime dinleyicimiz de var bizim. Onların da öğrencileri var. Onlar da hem rızıklarını kovalıyorlar hem de öğrencilerini sınavlara hazır hale getiriyorlar. Ama sadece beşeri sınava hazır hale getirmek de iş değil ve yeterli değil. Onu da ayrıca söylemek lazım. Bunu da biraz aileler düşünsün, olur mu efendim? Zahmet olacak ama. Bugün yeni ayın başlangıcı, merak edenler bilir, ilk defa duyanların da dikkatine, bir zilhince 1447 efendim hicri takvime göre. İslam dünyasında hac ayı olarak da biliniyor ve Kur'an-ı Kerim'de üzerine yeminler ediliyor zilhicce ayı ve ilk 10 günü başladı. Müslümanlar için ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı bu özel günler manevi bir fırsat kapısını da hepimiz için aralıyor. Pekala o kapıya dayanabilme ve kapıdan aralayarak geçebilme hususunda da hepimizin bir iradesi olsun ve talebi olsun. Niyetimiz o. Malum Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlıklar var. Diyanet İşleri'nin 5 noktada dikkatimizi çektiği bazı bilgilendirme notları var. Onları da özetleyelim. Hangi hayvanlar kurban olarak kesiliyor? Efendim koyun oluyor, keçi, sığır, manda, deve, pekala bunlar kurban olarak kesiliyor. Kurbanlık hayvanların yaş aralığı nasıl? Hemen anlatalım. Devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması şartı aranıyor. Koyun cinsi için bir istisna söz konusu olabilir. Buna göre 6 ayını tamamlayan bir koyun yaşını doldurmuş gibi iri olması halinde de yine kurban edilebiliyor. Büyük ve küçük baş hayvanlarda kurban hissesi ne, onu söyleyelim. Koyun ve keçi de sadece bir kişi adına kurban olabiliyor. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden başlıyor. 7 kişiye kadar ortak şekliyle girilebiliyor ve ibadet tamamlanabiliyor. Kurbanlık hayvanların fiziksel özelliklerine gelince, değerini azaltan unsurlar olarak görülüyor ama daha ziyade ibadeti aksatması ihtimaline işaret ediliyor. Belirgin derecede hasta, yürüyemeyecek derecede zayıf ya da topal, bir ya da iki gözü kör, boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırık, kulaklarının veya memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı ya da çoğu dökük hayvanlar kurban olarak kesilemiyorlar. Hayvanların doğuştan boynuzsuz olması, sonradan yapılan bir müdahale ile boynuzsuz hale getirilmesi, boynuzunun bir kısmının kırık olması, bir kulağının delik ya da yırtılmış olması, hafif topal olması kurban edilmesine engel değil. Kısırlaştırılmış hayvan kurban edilebiliyor mu? Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış, iyi diş edilmiş hayvanlar da pekala kurban olarak kesilebiliyor, diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan alınan bilgiler böyle. Allah kabul etsin. Kurban dip frizi doldurma günü değildir. Yıllık et ihtiyacını karşılama günü de değildir. Günleri de değildir. Onların ne eti ne kanı ulaşacak da değildir ilahi mertebeye. Ama ihlasla, samimiyetle bir ibadeti yerine getirme şuurundan öte her biri birer faaliyetten ibarettir. Bilenler bilir. Sonra alırsınız çayınızı, kahvenizi, içersiniz peşi sıra. Efendim sizce Türkiye'de en sevilen içecek hangisi? Çay diyenler ellerini kaldırmış gibi gözüküyor. Onları duyuyor gibiyim ama değil. Yapılan araştırmaya göre listenin ilk sırasında Türk kahvesi bulunuyor. En sevilen içecekler sıralamasında çayın yeri ise tartışmaya neden oldu. Tiryakilerin vazgeçilmezi niye kahve, kaçıncı sırada çay? Ben çaycıyım, hayal kırıklığına uğradım. Dinleyelim.
0: Tahminlerin aksine en sevilen içecek çay değil. Zirvenin sahibi Türk kahvesi oldu.
4: Listenin ilk sırasında Türk kahvesi var. Sever misiniz Türk kahvesini?
12: Evet, çok severim Türk kahvesini. Sevmez olur muyum? Bayılıyorum. Her gün bir, iki, üç tane içerim.
13: Çok severim. Arkadaşlarla otururken kahve güzel gidiyor.
14: Zaten kahve denince ben sadece Türk kahvesini tanırım. Diğer kahveleri çok tercih etmem.
0: Türkiye'nin dört bir yanı kendine özgü tatlarıyla gastronomi dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez gözler geleneksel içeceklere çevrildi.
4: Gastronomi otoritesi Taste Atlas Türkiye'nin en sevilen içeceklerinin listesini açıkladı. Listenin zirvesi muhabbetlerimizin vazgeçilmezi bol köpüklü Türk kahvesinin oldu.
15: Sade damla sakızlı Türk kahvesi severim.
4: Günde kaç kez içersiniz?
15: İki.
16: Türk kahvesi isteyen çok oluyor efendim.
17: Ben sevmiyorum, pek içemiyorum.
0: Onu ikinci sırada milli içecek ayran takip etti. Üçüncü sıradaysa kış aylarının sevilen lezzeti salep var. Faydası saymakla bitmeyen şifa deposu boza dördüncü, şalgam beş, turşu suyuysa altıncı sırada yer aldı.
4: Listenin yedinci ve son sırasında Türklerin vazgeçilmez lezzeti çay var. Fakat çayın bu kadar sonda olması sosyal medyada hem çay severleri hem de kahve tutkunlarını karşı karşıya getirdi.
18: Çay şu anda şey olması lazım, birinci olması lazım. Niye öyle şey olmuş ki bunu anlamadım yani.
15: Çayı ikinci sıraya alalım ya da birinci sıraya alalım.
4: Yani sonlarda olmamalı.
15: Olmasın, çay olmasın. Türk içeceğidir, resmi, Türkiye'nin resmi içeceği çay.
13: Çayı da çok severim. Zaten Rizeli olduğum için de çok çay tüketirim.
19: Çay da güzel, kahve de güzel yani bence.
14: Yani önceden çay içerim bir mekana oturduğum zaman. Doyuma ulaşırken de en son kalkarken bir kahve alır öyle kalkarım.
20: Ben çayı çok severim. 75 yaşındayım. Ben çaysız hiçbir günümü hatırlamıyorum.
8: Arkadaş, hangi kriterlerle bu yoklamayı yaptınız? Yani turşu suyunu çayın önüne hangi beğeni ve oranlarla koydunuz? Pes diyorum. Bizde önce çay içer misiniz diye sorulur. Sabah öyle, öğlen öyle, akşam evde öyle. Ne bileyim yani, çay öyle ilk üçe girmeli en azından. Yedi neyin nesi Allah aşkına? Yedi. Sıcak da içilir, soğuk da içilir. Efendim, hafta sonu yurdun birçok bölgesinde başlayan yağış yeni haftada da etkisini artıracak gibi. Özellikle İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Sıcaklıklarsa mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Tahminler böyle.
21: Güneşli ve sıcak hava gidiyor. Sağanak ve rüzgar geri geliyor. Kısa bir süre kendini gösteren güneşli ve sıcak hava yerini yağışlı havaya bırakıyor. Sıcaklıkların da yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. Akdeniz ve Ege'nin güneyinde rüzgarlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının normal seyretmesi beklenirken özellikle kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yetkililer özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan yağışlı havanın çarşamba gününden itibaren yurdun tüm bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
22: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
23: Otopratik, Otopratik.
24: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 20, Edirne 25, Bursa 22, İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla 25, Afyonkarahisar 18, Antalya parçalı bulutlu 29 derece, Adana 27, Hatay 24, Ankara aralıklı sağanak yağışlı 19, Konya 23, Sivas 16, Bolu 15, Samsun ve Trabzon sağanak yağışlı 17 derece, Malatya aralıklı yağmurlu 24, Kars 12, Van 16, Diyarbakır 26, Mardin 22, Şanlıurfa parçalı bulutlu 27 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 46, Saraybosna 12, Roma 20, Pekin 29 derece.
22: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
23: Otopratik, Otopratik.
8: Efendim, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve havaların ısınmasıyla alakalı tatil yapmayı planlayan sürücülerin tümüne uyarılarda bulundu. Bayramda mola verin, sınırsız çay bizden dedi. Mola vermek hayat kurtarır diye ekledi. Eskişehir, Sivrihisar, Konya Kulu, Kırşehir ve Kırıkkale tesislerinde 9 günlük bayram tatili boyunca sınırsız ve ücretsiz çay ikramı yapılacağını söylüyor. Bir kez daha söyleyelim. Eskişehir, Sivrihisar, Konya Kulu, Kırşehir ve Kırıkkale tesisleri. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun başkanı Mehmet Yiğiner'in çağrısı böyle. Gelin size turşusu ikram edelim demiyorlar. Fark ettiğiniz gibi, ya da Türk kahvesi falan da demiyorlar. Sınırsız çay diyorlar. Bak, hala itiraz ediyorum ben. Hala oradayım efendim. Yoğun yağışlar sonrasında Yeşilırmak Nehri taşma noktasına geldi. Afet yaşanmaması için şehir merkezindeki köprünün yıkımına başlandı değerli dinleyiciler. Ve besiciler ve koyun ve kuzuların da sudan etkilenmemesi için çuvallara koyup onları köyün dışına çıkartıyorlar. Yeşilırmak Nehri'nin debisinin de sürekli yükselmesi üzerine büyük endişe oluştu. Yetkililer sel felaketi yaşanmaması için şehir merkezinde bulunan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkılmasına karar verdi. Ardından da belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Bu arada kentte tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Barajı 33 yılın en yüksek su seviyesine çıktı. Sene başında %38 olan doluluk kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlarla %98,5 seviyesine yükseldi. Su dolu sabah 50 santimetreye kadar çıktı. Bugün ya da yarın barajdan kontrollü şekilde tahliye yapılması bekleniyor. Değerli dinleyiciler, bölge için riskli bir durumun ortaya çıktığı ve başta Tokat ve Amasya olmak üzere nehir çevresindeki illerde alarm durumunun var olduğuna işaret ediliyor. Taşkına karşı köprüler de yıkılır, sonra lüzum eder, yenisi ve daha iyisi yapılır. Yeşilırmak alarmı dikkat çeken bir haberdi. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmeleri var. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Ayrıca bu hafta siyasi partiler de grup toplantılarını gerçekleştirecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle başlıyor. Türkiye uluslararası şirketler için bölgesel hizmet üssü haline geliyor. Meclis Genel Kurulu bu hafta teşvik paketinin görüşmelerini 6. maddeden devam edecek. Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca şirketlere vergi borçlarını yapılandırarak 72 ayda ödeme imkanı getirilecek. Öte yandan AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyonda bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Mecliste ayrıca siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.
8: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye hedefiyle yeni yol haritası ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çok çarpıcı şeyler söylüyor yine Devlet Bahçeli gazeteye verdiği özel mülakatta. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesini öneriyor. Öcalan'ın mahkumiyet haklı hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesini öneriyor. Abdullah Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü statüsünü yineliyor. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü süreci ve statüsü. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye böylesi bir anlayıştan hareketle Türk yüzyılı hedefini stratejik kapısı olacaktır ve Türkiye önemli bir eşiği aşacaktır. Terör belasından tamamen kurtulmak için büyük bir adım atacaktır diyor. Uygun bir statü arayışına işaret ediyor. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü. Devlet Bahçeli, terör örgütlerinin tasfiye sürecinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrasında başka liderliklerin doğmasına, örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu süreçte akla en yatkın olanıdır, en uygun statü tarifi olabilecektir diyor. Koordinatörlük kavramının örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacağını da özellikle söylüyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye meselesine dair yeni açıklamasında. Bugün çok konuşulur, üzerine de çok tartışmalar yapılır ama Devlet Bey'in ufku gerçekten farklı işliyor. Hepinize çok teşekkürler. Sabah 7'den bu yana bizimle olduğunuz için, bu frekansta kaldığınız için. Kısmet olursa yarın sabah yine buluşalım. Yine Türkiye'yi ve dünyayı konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşça kalınız.
2: 7 gün 7 sabah.
3: Okul, sınav ve başarı için Argebit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argebit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
6: Argebit, Argebit, hep ileri git.
7: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendiriyor.
9: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
7: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
25: Reklam.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
27: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
28: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
25: Reklam.

0: 7. Altın herkesindir ama bilezik kocaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği kocaktır. Kocak.
1: Reklam.
2: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı

0: sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1306 mililitrelik Pri sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bir reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.

Yeni bir gün, yeni bir hafta ve ben Erkan Koç. Haftanın bu ilk programıyla mikrofon başında yerimi aldım. Hepiniz Radyo 7'ye Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz.

Her tarz müzikten yine öyle güzel eserler aldım ki listeye saat 11'e kadar aralıksız olarak bir eser bitmeden diğerini peşine bağlayarak sizlere eşlik edeceğim. Şarkılardan hadi türkülere geçelim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: kalacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Reklam.

Da ilk 40 dakikayı geride bıraktık. Daha önümüzde 1 saat 20 dakika var sevgili dostlar. Sabah sabah kulaklarınıza iyi gelecek nameler. Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da.

Yeni açanlara selam olsun. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Sanat müziğinden şimdi dinleteceğim harika bir şarkı var sırada. Ben iyi müzik dinlerim diyenler Radyo 7 dinliyor.

0: yaktın ah yaktın beni.
1: Sanat müziğinden Türk halk müziğine geçelim ve türkülerden bir demet gelecek şimdi. Vay başıma gelene bak.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'u ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Güzelce.

0: kazanacaklardan birini kazanma şansı.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: Enuygun.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Vanli'den çift kişilik yatak alan herkese...

sahibinin sesinden, İbrahim Erkal'dan kendisine ait olan eseri paylaştım. Derya Bedavcı'nın söyleyeceği eser şimdi yayında olacak. Biraz da bu tarzdan devam edelim.

0: Ben sana nasıl vuruldum?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

mi kalmadı? Cahile diyecek söz mü kalmadı? Suskundur konuşma.

türkü yoldaş. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kalar ciğer nar hasret zor sazım. Perdelerde bir nota sus sazım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programımızın son bölümüne girdik. Son 17 dakika değerli dinleyenler. Nisan yağmuru. Harika bir Ferdi Tayfur şarkısıdır. Bir efsane şarkıdır. Kamuran Akkor yorumuyla dinleteceğim bu eseri. Hemen ardından da Ferdi Tayfur. Onun sesiyle gelecek güzel bir eser.

Programın finalini, son 3 eserini Ferdi Tayfur şarkılarından seçtim. İşte bu da sonuncusu olacak ve bana ayrılan süre sona erecek. Ben Erkan Koç, programa göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum. Bugünkü dinlettiğim şarkılardan memnun kaldığınızı ümit ederek stüdyodan ayrılıyorum ama sizler radyoda da kalın. Gün boyu en güzel eserler arkadaşlarım tarafından sizlere dinletilmeye devam edecek. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah 9'da yine Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Reklam.
2: Radyo 7.
10: Vakıfbank sunar.
11: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
12: Burası Radyo 7.

Ama kırılarak, ama yorularak, ama susarak da olsa ben bu yoldan dönmedim. Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de sizlerleydi. Eda Saatler başladı bile. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de radyolarınızın başındaysanız harika güzel bir hafta diliyorum. Hoş geldiniz.

Bazen eksile eksile seviyoruz ama kimse neyi kaybettiğimizi fark etmiyor. İşte o zaman böyle diyoruz ki Allah'ım sen bana şöyle bir güç kuvvet ver de tükenmeden, kırılmadan değil mi devam edeyim. Hani kimse görmese de sen biliyorsun.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en iyileri her zaman olduğu gibi sizlerle olacak. Güne ve haftaya nasıl başladınız? Güne nasıl uyandınız? Şöyle keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Kimler nerede bizlerle birlikte? Şöyle hayatı nasıl güzel karşıladınız mı? Kahveler tazelendi mi? Ne çok soru sordum değil mi? İşler başladı mı? Yolda olanlar, çalışanlar, evinde, işinde, gücünde bizleri dinleyenler, onlar zaten bizlere şöyle bir ses verirler. Ben de onlara buradan kocaman bir selam göndereyim bu güzel şarkı eşliğinde.

Papatya falı ne güzel şeyler anlatırdı bize değil mi? Bence hala aynı, ben çok severim. Hani böyle papatya falı gibi bir yaprağı umut, bir yaprağı kararsızlık, seviyor sevmiyor diyor ya. Hani ne kadar narinse insanın beklediği sevgi de o kadar kırılgan oluyor işte papatya falını. Efendim çocukluğumuzda çok yapardık, yaparken de böyle içimizde bir umut, aman seviyor çıkacak ya.

sen de hiç sormamak gerekir. Hani bana sor diyor ama insan eninde sonunda kendini davranışlarıyla göstermiyor mu? Hani böyle bazı cevaplar çünkü kelimelerde değildir. Hani ilginin eksildiği yer vardır ya. İnsan zaten böyle gerçeği görüyor. Bir yerde mutlaka kendini de belli ediyor. O yüzden hani böyle bana sor, çok da sormadan karşı tarafın hangi durumda olduğunu fark edebiliyoruz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,58, avro 53,03, gram altın 6669, çeyrek altın 10.965 lira. Brent petrol 112 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.119 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Reklam.
7: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

farklı bir dünyasın benim gözümde. Öyle herkesin baktığı yerden de bakmıyorum sana diyor. Kalabalığın içinde bile olsa böyle efendim. Güneş gibi parlıyor sevdiği. Evet, yolda olanlar, işin başında olanlar diye şöyle program başına seslenmiştik. Bugün sizden de şöyle bir haber alalım. Neler yaptınız? Kimlerle beraber dinliyorsunuz? Efendim, kimlere radyomuzu tavsiye ettiniz? Kimler tavsiye üzerine bizimle şöyle bir el sallasınlar, bir ben buradayım desinler. Radyoya da WhatsApp hattı üzerinden mesajlarını göndersinler. Çaylarını, kahvelerini mi aldılar? Yolda, yürüyüşteler mi? İşinin gücünün başındalar mı? Ev hanımları. Ay vallahi onların mesai hiçbir zaman bitmiyor değil mi? Ev hanımlarının mesaisi hiç bitmiyor. Onlara da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. 0507-977-0101. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden fotoğraflı mesajlarınızı an itibariyle gönderebildiğiniz gibi Radyo 7 Instagram üzerinden de yine benim fotoğrafımın altına isimlerinizi lütfen yazarak. Buyurun, bekliyorum programa. Ben

anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkıları. İçimde ölen biri var. Hani eskisi gibi böyle hissetmedi, eskisi gibi konuşmadı. Ama hala herkese iyi görünmeye çalışan, belki de hala çok sevdiği. Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinlerken sizlerden gelenleri de efendim değerlendireceğiz. Gerek Radyo Ede Instagram, gerek Radyo Ede WhatsApp hattı üzerinden. WhatsApp hattı üzerinden bu arada fotoğraflı mesajlarınızı ulaştırabileceğinizi biliyorsunuz değil mi? Söylememe gerek var mı? Yok. Çayınızı, kahvenizi, manzaranızı efendim şöyle bir fotoğrafladıysanız. Hadi o zaman

0: nasılsın?
1: Hollanda'dan selamlarını ileten İbrahim Bey var. Belçika'ya doğru yoldayım der. Ah, yağmur mu var, bana mı öyle geldi? Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size. Şarkıyı Bursa Orhan Gazi'de bulunan ailesine armağan etmiş. Gönderelim tabii. Gaziantep'te kim var? Usame Hoşaf sıradaki şarkıyı abisi için istiyor. O da makine başında bizleri dinleyenler arasında. Her zaman yazıyorum ama okunmuyor diyen kimdir? Manisa'da Hafize Hanım var. Hafize Hanım, yeni gördüm ben mesajınızı.

Bakıyorum fotoğraflara. Böyle uzun bir evetin ardında Uşak'ta Gülcan Hanım var. Çok rahat bir şekilde bugün dinliyorum sizi demiş. Ev hanımı hem işler çok ağır hem de çok mutluyum der. Ay ne güzel, böyle spora giderken bizleri dinlediğini söylemiş. Yollarda bizleri dinliyor. Kendisi için de şarkı rica ediyor. Kars'ta kim var? Oh, mantı çalışanları sipariş almışlar. Seninle beraberiz. Harikasınız. Kolaylıklar diliyorum. İstanbul Bahçeli Evler'de Yılmaz Kütük. Yılmaz Bey, bizler de buradayız deyip çalışanlar arasında. O zaman sıradaki şarkı size de gelsin.

0: Radyo 7 Haber.
1: İsrail ordusu uluslararası sularda seyreden küresel Sumut filosuna yönelik bir saldırı başlattı. Yaklaşık 70 ülkeden aktivistlerin bulunduğu filoda yer alan bir tekneyle iletişimin kesildiği bildirildi. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu otobüste bulunan 25 yolcu yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabine, Orta Doğu'daki gerilimi ana gündem maddesi yapacak. Zirvede, İsrail'in çatışmayı yayma girişimlerine karşı atılacak adımlar ve sürecin ekonomiye etkileri ele alınacak. Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara operasyonunda Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt liderlerinin olduğu 135 kişi tutuklandı. Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli operasyonlarla 18,3 milyar liralık yasa dışı bahis şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kökleri kazınana kadar tavizsiz şekilde süreceğini vurguladı. İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'nin ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mevzuata aykırı işlemlerle haksız kazanç sağladığı öne sürülen 57 şüpheli gözaltına alındı. İran Dışişleri Sözcüsü Bekai, Washington'la yürütülen diplomatik temasların medya üzerinden tartışılmayacağını söyledi. Bekai, iki ülke arasındaki kritik görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda gizlilikle sürdüğünü belirtti.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 24, İzmir ve Antalya 27, Samsun 20, Iğdır 18, Şırnak 19 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %6,9 artışla 34.199.933 oldu. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Nisan'da 620 firma için izin belgesi düzenledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: yaptım.
1: Almanya'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum diyen kim var, şöyle bakıyorum. Sevgili eşi Özcan için şarkı istemiş, onu çok sevdiğini de iletmek istiyor. Aranızda her ne kadar mesafe olsa da sevgilerini göndermiş Naz, elbet bir gün diyor. İnşallah. Denizli'den selamlarını gönderen, sıradaki şarkıyı otomotiv personeline isteyen Arda Kaymakçı bizlerle birlikte. Bilal Demirel, kolaylıklar diliyorum demiş, sağ olsun. Sıradaki şarkı çanta çalışanlarına Aysel ablası ve Seyit var, değil mi? Ankara Sincan'dan selamlar gönderen sıradaki şarkıyı yine aynı firma göndermiş. Çorum'da Dilek Hanım var. Eşi Levent Bey için şarkı isteyen Fransa'da Uğur Kartal bizimle birlikte. Gününüz güzel olsun diyen İzmir Ayakkabı Sitesi'nde Enver Ömer. Selahattin abisi ve Kadir abisi var. Cuma ve Şahin'i de ihmal etmemiş. Gelsin tabii.

Güzel anlatıyor ama değil mi? Hani böyle bazı insanlar hayatınızdan çıksa da böyle içinizden hemen çıkmıyor maalesef. Alışkanlıklar başka, özlemek başka. İnsan bazen en çok da kurduğu hayalleri özlüyor ama hani böyle özlemek de geri dönmesi gerektiği anlamına da gelmiyor her zaman. Bazen böyle kalbimiz alıştığı sesi arıyor ya, ondan bahsediyorum işte. İnsanın canında en çok bu kadar severken nasıl bu hale geldik düşüncesi. Şarkı da onu söylüyor. Aman onu bul bırak. Beni özledin mi?

şimdi cevap diyecek ki yo üzülmedim ki. Yani ama bu sıradan yo üzülmedim ki değil. Hani sen böyle efendim beni kötü bil, üzülmediğimi zannet der gibi bir sitem. İskenderun'da Demet Hanım var. Yeni evinde işler bitmiş. Oh oh, hadi bakalım hayırlı olsun. İlk kahve keyfim der bizimle birlikte. Değil mi? Bol kazanç efendim. Bol kazanç olsun bundan sonrası için. Güzel de görünüyor. Radyonuz da yanı başınızda. Eş arkada sizin olsun o zaman.

0: sevmeye.
1: Turgay Aydemir, yollarda mısınız? Tanker şoförü Turgay Aydemir sıradaki şarkıyı 35 No'lu koruma kooperatif çalışanlarına yayınlar mısınız? Tabii ki yollarda olan bütün şoför arkadaşlarımıza, uzun yol şoförlerine buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aman dikkatli, sağlıklı olsun gideceğiniz yerlere. Almanya'da Katip Hanım, çiçekleriniz ne güzel öyle. Ay, doğum gününüz mü? Sağlıklı güzel yıllarınız olsun. Ne güzel, böyle sevdikleriniz de daim olsun yanınızda.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü ortalama 12 metre derinliğe sahip. Isparta'da hava sıcaklığı 19 derece. Malatya merkezine 7 kilometre uzaklıkta konumlanan Arslantepe Höyüğü, Doğu Anadolu'nun en eski antik şehirlerinden biri. Kentte sıcaklık 23 derece civarında. Efes Antik Kenti ile Türkiye'de gezilecek yerler listesinin ilk 5'ine girebilecek Pamukkale travertenleri, termal sularla oluşan bembeyaz bir şölen, Denizli'de hava sıcaklığı 25 derece.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: Reklam.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Reklam. Radyo 7.
8: Vakıfbank'la program devam ediyor.
9: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. En keyifli şarkıları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sizlerden gelen güzel mesajlar eşliğinde, ama öncesinde az önceki şarkıya da güzel bir cevap gelecek, unutamazsın.

Merzifon'da Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım der ki sizi dinlerken komşusuyla birlikte kahve keyfi. Ay ne güzel. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz demiş. Tabii ki armağan ederim. Komşunuzun da fotoğrafını gönderseydiniz ne güzel. Benim adım Velat. Herkese selamlar gönderiyorum demiş. Ablası Gülcan için şarkı istiyor. Oh, çayı kahvesi yanında. Çalışırken bizlerle birlikte kumaşları da yanında gördüm. Elif Hanım Ankara'da, memleketi Sivas'a gidiyor. Yanında eşi Kenan Bey var. İyi seyirler, iyi yolculuklar.

Rabia, bizi dinlemek bir ayrıcalık. Evet, huzur veriyorsunuz demiş. Radyoya da ayrıcalık eksik olmasın, doğru söylüyorsunuz. Eda Hanım, enerji veriyorsunuz diyen dinleyicimiz, çok teşekkür ediyorum. Kayseri'de Hatice Hanım var. Size de güzel bir şarkı göndereceğim. Kendisine ve bütün sevdiklerine şarkı isteyen Kayseri'de Münevver Hanım var. Böyle gri bulutlar gökyüzünü sarmış, o da bize göndermiş. Mola saatinde fabrikanın karşısında papatya tarlasında, Allah'ım, orada papatya tarlasında çok güzel hanımlar var zaten, onun kadar güzel olan çok güzel bir tablo, fotoğraf, çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Edalı saatlerin sonuna geldik. Vallahi hızlı geçti değil mi? Her zamanki gibi sizlerle olunca öyle oluyor. Keyifli ve hızlı oluyor. Gün boyu Radyo 7'de tüm zamanların en iyilerini ve en sevdiklerinizi dinlemeye devam edeceksiniz. Sizler anlatmaya, tavsiye etmeye, bizimle beraber olmaya devam edin lütfen. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.

Beşiktaş'ta gözler, Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeye çevrildi. İkili Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldi. Mourinho, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59. luğa yükseldi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 45,58, avro 53,04, gram altın 6658, çeyrek altın 10.950 lira. Brent petrol 112 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.119 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Fethiye Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometreleri, Ankara Bala Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometreleri, Ödemiş Kiraz yolunun 58 ila 60. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.

0: 1900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
10: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Hamil, hisse senedi, çek ve benzeri kıymetli evrakı elinde bulunduran kimseye verilen addır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Sen de katıl derim, katılım evim.
4: Reklam.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Market'te Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Küresel somut filosu kriz masası Akdeniz'deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldüğünü, İsrail ordusunun taciz ettiği 23 tekneyle de irtibatın koptuğunu belirtti. Bakan Gürlek konuya ilişkin yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir dedi. Amerika Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Hızlı hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak dedi. İran'daysa camilerde ve meydanlarda halka silah eğitimi verilmeye başlandı. İran, Pakistan arabuluculuğunda görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teşhis edilmesi, fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli önerisinde bulundu. Antalya merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 20 ilde 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Bayram yaklaştı. Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye hesaplara yatmaya başladı. Dul, yetim, yaşlılık aylığı alanlar da bu ödemeden yararlanacak. Hafta sonu yurdun birçok bölgesinde başlayan yağış yeni haftada etkisini arttıracak. Özellikle İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyesinde. D100 Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Başakşehir Basın Ekspres 2 telli yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu. Bölge yoğun, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişler açık. Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %6,9 artışla 34.199.933 oldu. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Nisan'da 620 firma için izin belgesi düzenledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 24, İzmir ve Antalya 27, Samsun 20, Iğdır 18, Şırnak 19 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot Garaj Shop'a
0: ekspertiz. Reklam.
6: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var var hepsi
7: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: deli gönül.
1: Harikulade bir şarkı ve bugün de başladık. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim doğru anlaşılsın. Her biriniz hoş geldiniz. Duyanlara duymayanlara ne diyoruz?
2: Gölge sizlerle.
1: Evet, gölgeniz sizlerle. Haber edin birbirinizi. Hoş geldiniz.

Yok öyle bir dünya. Aslında var şöyle bir dünya. Allah hepimizi güzel yarattı. Bazısı bunu korudu, bazısı koruyamadı. O koruyanlarla alakalı bir şey söyleyeyim. Şimdi bak, içinizde öyleleri vardır ki temiz kalplidir ya. Ona her şey Allah'ın yardımıyla malum olur. Olacakları önceden hisseder. Böyle yalan konuşulduğunda yutmaz. Arkalarından çevrilen dolapları bilir. Ne bileyim, hisleri çok kuvvetlidir. Hissettiklerini söyler. Yani kurban olduğum Mevlam himaye eder o kullarını. Sever ve himaye eder, korur. Ve hatta şöyle bir şey vardır. Böyle birine yanlış yapan böyle cezasını ta bu dünyada bulur yani. Kalmaz diğer tarafa.

0: kalbimi açmaz oldum.
1: Şair diyor ki, yaban gülümüzsün sarp kayalarda, el değmeden solacağım belliydi.
0: Arama.
1: Ey vefasız, dertlere saldın şu başımı, taştan taşa çalacağım belliydi.
0: Gittiğinden beri
1: kara çalı gül olamaz demiştim. 3-5 katre sel olmaz demiştim. Eline oğlu yar olamaz demiştim. Böyle mahzun kalacağım belliydi.

birileri nabza göre şerbet versin. Bana ne? Ne bileyim, birbirinin arkasından kuyu kazanlar dolu. Birbirinin yüzüne gülüp de ben de o kumaş yok. Çok şükür. Neysem oyum kardeşim, ne düşünüyorsam o. Birilerinin beni sevmemesi bana onurdur. Çünkü öylelerinin sahteliğine ortak olmadığımın en büyük kanıtıdır sevgisizlikler.

Az önceki söylediklerimle bağlantılı bir şey söyleyeyim. Dobra olmak var ya, bedel ister. Ve dobralığı seçen kişi o bedeli yalnız kalarak öder. Ama asla iki yüzlü bir kalabalığa gidip sığınmaz.

0: dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.
2: Ağlamak dendiği zaman, gözyaşı dendiği zaman kurban olduğum Rabbimin merhametini, bize sevgisini hissediyorum. Çünkü biliyorsunuz gözü gözyaşı kadar hiçbir şey temizlemiyor. Yani sen üzülüp de ağladığında bile Allah senin için bir güzellik yaratıyor.

Ya şimdi dertli dertliyi dinleteceğim. Önüne daha önce de seslendirdiğimi hatırlıyorum ama yüreğinize dokunsun, söylediğimde insanlar kendini bulsun diye yine söyleyeyim. Herkesin, emin olun herkesin, insanların bilmediği hassas noktaları vardır. Yorgunlukları, kırgınlıkları. Yani sana sıradan gelen bir söz karşındaki insanda nereye dokunur bilemezsin. Mesela bazen birine derler ki bu çok fazla alıngan, etiketlerler. İyi de kardeşim sen o ateşte yanmadın ki. Yüzde beliren acı bir tebessümün, dilden dökülen aman boş ver sözünün gerçekten ne anlama geldiğini bir başkası için bilemeyiz dostum.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Dokuhom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Var var hepsi Dokuhom'da var.
4: Vakıfbank Winov sunar.
5: Akreditif. Akreditif, belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenleyen bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesim yükümlülüğünü oluşturan dönülemez nitelikte ismi geçen alıcıya belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında yapılan ve dolayısıyla şartlı bir banka taahhüdü içeren bir ödeme yöntemidir.
4: Vakıfbank Winov sundu.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Reklam.
8: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Şöyle bir mesajlarınıza bakalım. Erman Boylu selamun aleyküm kral demiş. Aleyküm selam kral, sizsiniz. Adana'dan Erman ne diyor? Kamyon şoförüyüm, yolda dinliyorum. Tüm şoförlere selam olsun. Konya'dan selamlar demiş Sedat Başer. Bu arada Konya'daydım. Beni ve ekibimi yalnız bırakmayıp bizi izlemeye gelen, alkışıyla, kahkahasıyla katılan herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum tekrar. Artvin'den Salime Hanım, Ayşe Erdoğan Hanım efendi, seni dinlerken huzur buluyoruz demiş, teşekkür ederim. Mersin'den Ertekin Yalçın, her yerdeyiz. Kırıkkale'den Demet, Yozgat'tan taksici Zeki, selam hepinize. Gölgede kalın.

olup bitenin arkasından sakince bekledikten ve biraz da zaman geçtikten sonra insan anlar ki, insan görür ki, çoğu şey göründüğü gibi değildir. Kimin ne olduğunu, arkasından çevrilen oyunu ve Allah'ın aslında seni kimlerden koruduğunu daha iyi anlarsın.

Ve içinizde bazıları diğerlerine göre daha kendi halinedir. Elindekilerinin kıymetini bilir. Kimsenin zenginliğini kıskanmaz. Kendinin mükemmel olmadığını bildiği için başkasında da mükemmeli aramaz. Ve böylelerinin çok fazla dostu olmaz. Ama dost dediklerini de asla bırakmaz. Sen bu kişilerden misin? O zaman sözlerin, yüzün biraz sert olma ihtimali var. Ama en azından sen kimsenin arkasından konuşmazsın. Ama bence vicdanın rahattır ve vicdanın rahatsa da kimse umurunda olmasın. Benim de olmasın.

benden selam. Şöyle mesajlarınıza baktığımda Mustafa Takka isminde bir dinleyicimiz. Güzel insan, severek dinliyorum. Kamyon arkası yazılarını biraz daha versen demiş. Peki, benim siyah isimli, artık baskısı yok elinde olanlar için antika, yeniden basmayı da düşünmüyorum, siyah isimli kitabımda bir sözüm var. Bugünün kamyon arkası yazısı olsun. Dostuna aramızda kalsın diyorsan, aranızda dostluk kalmamış demektir.

Herkese yetişebilmek senin elinde değil. Herkese yetişemezsin. Herkesi iyileştiremezsin. Peki ne yapacaksın? Yeri ve zamanı geldiğinde sen bilirsin demesini öğreneceksin. Çünkü insanoğlu doyumsuz be dostum. Hiç kimseyi memnun edemezsin.

0: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor. Gölgeyi takip ediyor.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Fethiye Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometreleri, Ankara Bala Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometreleri, Ödemiş Kiraz yolunun 58 ila 60. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
4: Reklam. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalye. O alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten

0: geldiniz.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspert'i.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

biter iki gözüm, biter. Sürekli şikayet ettiğin insanların yüzlerinde gülümsemesi biter. İlgisiz bıraktıklarının sana karşı vefası biter. Şefkatinle beslemediğin yüreklerin gün gelir sabrı da biter, sevgisi de biter.

0: Hani kadınlar düşünülerek yazılan, kadınlara atfedilen bir fikir vardır, bir tespit. Ama bence insan için böyle ya. Ne o? Kendini güvendiği hissettiği yere ait, kendini güvende hissettiği yere ait ama huzursuz hissettiği yere misafirdir.
1: Gölge sizlerle.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bir programın daha sonu geldi. Evet. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye.
2: Gölge sizlerle.
1: Sizlerleyim. Duayla başlayıp duayla bitiriyorum programımı. Şöyle diyelim, kapanış duasını. Hani bazen öyle zamanları yaşar ki insan bir hüzün oturur içine. Böyle ağır bir yorgunluk hisseder. İşte öyle zamanlarda yaptığı bir dua vardır. Bugün kapanış duamız olsun. Ya Rabbi, beterim beteri var. Sen ömür verdiysen, benim yarınım varsa, bugünlerimi aratma.

sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız bu harika radyoda. O vakte kadar hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Ne yapet, anı yaşa. Hepimize bugün bir sanat müziğiyle veda edeyim. Bendeniz Talha Boravge, namı diğer gölgenizden şimdilik

0: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokohom'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek,
3: Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bir

0: Sertiz.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Küresel somut filosu bir kez daha İsrail donanmasının saldırısına uğradı. Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği 23 tekneyle irtibat koptu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Aziz Tütüncüler ve Emrah Koç için ilçe emniyet müdürlüğü önünde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi törendeki konuşmasında şehitlere rahmet diledi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konakladıkları otelde karbon monoksit gazından etkilenen, çoğunluğunu şehit ailelerin oluşturduğu 4'ü çocuk 42 kişi hastaneye kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 1258 işletmeye 389 milyondan fazla idari para cezası uygulandı. Bir hatırlatma, bayram yaklaşıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye hesaplara yatmaya başladı. Dul, yetim, yaşlı kaylığı alanlar da bu ödemeden yararlanacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş'ta gözler, Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeye çevrildi. İkili Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldi. Mourinho, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59. luğa yükseldi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.185 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.58, euro 53.11. Gram altın 6.697 lira, Brent petrolün varil fiyatı 109,99 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %58. Bağlantı yolu Bayrampaşa hal yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Haramidere Beylikdüzü yönünde ise sol şeritte araç arızası meydana geldi. Bölge yoğun, sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun, ilerlerken Avrupa'ya geçişler açık durumda. Arvento yol

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü ortalama 12 metre derinliğe sahip. Isparta'da hava sıcaklığı 19 derece. Malatya merkezine 7 kilometre uzaklıkta konumlanan Arslantepe Höyüğü, Doğu Anadolu'nun en eski antik şehirlerinden biri. Kentte sıcaklık 23 derece civarında. Efes Antik Kenti ile Türkiye'de gezilecek yerler listesinin ilk 5'ine girebilecek Pamukkale travertenleri, termal sularla oluşan bembeyaz bir şölen. Denizli'de hava sıcaklığı 25 derece.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
3: Reklam.
4: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Bayram planın hazır mı? İlk

0: fiyatları kaçırma.
1: En uygun
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
3: Reklam.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Reklam.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
2: En uygun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Nerede? Kılçık hocam.
2: Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu Halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

Efendim sevgiler, saygılar, güzelliklerle dolu bir hafta inşallah. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Ömrümüzde şöyle güzel bir hafta olsun yine inşallah temennimiz. Aşkın Sesi bendeniz Venha Sarıoğlu. Aşkın Yayın Hali Ebru'lü'de yine şöyle radyo yedimizde gönüllere şifa olsun. Güzel şarkılar, güzel sohbeti sunalım. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde. Hoş geldiniz ve aşk ola.

güzel bir Diyarbakır türküsüdür. Fahri Evcen yorumuyla dinledik ve şimdi şöyle bir nostalji yapalım istiyorum Radyo 7'mizde. Ama yine çok sevilen eserlerden biridir Çeşmi Siyahım, işte gidiyorum. Çeşmi Siyahım ve Gülden Karaböcek yorumuyla dinleteceğim. Şu o nostalji eserlerdeki o tatlı bir hava vardır ya, o havayı büyük bir keyifle dinleyelim şimdi Radyo 7'de.

İçimdeki Ateş ve Nurettin Rençber'in o güzel yorumu, çok sevilen şarkılarından birini dinledik ve şimdi hani gitmek istediğiniz yerler vardır elbet ama bazı kişilerin gittiği yerde olmak istersiniz. İşte öylesini, o duyguları anlatan güzel bir şarkı. Götür Beni Gittiğin Yere, Ferhat Göçer yorumuyla Radyo 7'de dinleyeceğiz sevgili Can Bağları.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 45,58, avro 53,08, gram altın 6703, çeyrek altın 11.018 lira. Brent petrol 110 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 Endeksi günün şu dakikalarında 14.162 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
6: Virman, bir banka hesabında bulunan fonların aynı müşteriye ait başka hesaba aktarılması işlemidir.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Reklam.
9: I got a good feeling.
10: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skoda, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Çikolataların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 19 Mayıs tarihinde çikolatalarda ve çikolata kaplamalı barlarda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: seven kalp
1: ne güzeldir.
0: O yüzden sevebilen kalpleri iyi, kıymetli olduğunu bilerek değerlendirmek lazım. Ve kalbimizin kıyısında saklamalıyız. Bazı insanlar vardır ya, hani o güzel insanlar, büyü gibidirler. Evet, değdikleri hayatı cennete çevirirler. Ve işte o güzel insanları özellikle kıymetini, değerini bilmek ve ona da bunu hissettirmek gerekir. Aşk olun.

kolay. Ferdi Tayfur, Allah rahmet eylesin, sevdiğimiz güzel seslerden biriydi. Bugün erkenden şöyle dinleyelim istedim. Ferdi Tayfur dozumuzu almış olduk şu anda. Bir de Bergen dozumuzu alalım diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir dertli dertli söylesin o yanık sesiyle, yanık yüreğiyle gönüllere şifa. Sevenlere de armağan olsun efendim, yollarda olan herkese ve şu an çalışmakta olan, mesainin sonunda olan, bitirmek üzere olan, belki de yeni başlayan herkese kolaylıklar diliyorum ve bu şarkıyı da armağan edelim.

Şimdi az önce o güzel insanlardan bahsettik, yani büyü gibidirler dedik ya. İşte aranızda bilmem ne kadar mesafeler vardır, kilometreler vardır, uzaktır yani. Cümleler, şarkılar geçmiş olursa olsun aranızda neler neler geçmiştir. Ama onların varlığı size unuttuğunuz ne varsa size en küçük detayına kadar hatırlatır. Sımsıcaktırlar. Evet. O yüzden kıymetlidirler.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
6: Yapı Kredi World'lüler o

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Ritmini yakala.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
5: İDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
9: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: ortaklardan birini kazanma şansı.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 7 kilogramlık 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize
10: iyi gelecek. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot. Bir reklam.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek ülkeyi ekonomik şoklara karşı dirençli hale getirdiklerini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna katil İsrail güçlerince uluslararası sularda müdahale edilmesini kınayarak alıkonulan katılımcıların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli analizlerde bulundu. Uçum, kaleme aldığı yazısında terörün tasfiyesi amacıyla yürütülen geçiş sürecinde artık son aşamaya gelindiğini belirtti. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kütahyalı sorgusunda bahsi geçen suçlarla alakası olmadığını öne sürmüştü. Kurban Bayramı'nın getirdiği beslenme alışkanlıkları, artan et ve tatlı tüketiminin yanı sıra gözden kaçan hijyen kuralları sağlık açısından çeşitli riskleri beraberinde getirebiliyor. Bu yüzden de hayvanın kesiminden etin tüketilmesine kadar birçok alanda dikkat etmek gerekiyor. Altın piyasalarında sert rüzgarlar esiyor. Geçen hafta yaklaşık %4 değer kaybeden altın, yeni haftaya da düşüşle başladı. Küresel piyasalarda gözler hem Amerika-İran hattındaki gerilime hem de yükselen enflasyon baskısına çevrildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bakan Işıkhan, işsizlik 2012'den bu yana en düşük seviyede dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini ifade etti. Kartlı ödemeler Nisan'da 2,6 trilyon liraya yaklaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri, Aydın Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri, Konya Akşehir yolunun 50-54. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürücüler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Reklam.
8: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye.

0: 1900 TL.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya, Migros mağazaları ve

0: zam yaklaşıyor, araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
3: Magna P.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
7: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Kırklı Finish Ultimate Plus tablet çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
8: Migros.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize fuzur lazım.
11: Bir reklam.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

rağmen. Rağmenler var, rağmenciler var, değil mi yani öyle? Ama işte biraz çelişkili durumlardır. Evet sevgili Can Bağları Radyo 7'de. Şimdi her şeye rağmen koşup gelen, uzak yollardan size ulaşan, değil mi? Ne güzeldir. Şimdi İnci Mercan'ın ifade edeceği gibi şarkısında, ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. Muhteşem bir Nilüfer şarkısıdır ama İnci Mercan yorumuyla dinleyeceğiz Radyo 7'de.

içinde ölen biri var. Bazılarını içinizde öldürmek zorundasınız. O yüzden içimizde ne gömülü çok ceset var, ne çok mezar taşı var değil mi aslında şöyle baktığımızda? Efendim, onlar tabii çok derin ve ağır mevzular. Biz yine böyle şarkılarla o acıları, o ölümlerin sonuçlarını, o ruh hallerini şarkılarla geçiştirmeye devam edelim.

Arka Mahalle'yi de dinlemiş olduk. Böylelikle intizar sevenlere de armağan olsun ve artık sizler de dahil olabilirsiniz mesajlarınızla. Tabii. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden hemen gönderin gelsin bakalım mesajları. 0507 977 0101'den şu an itibariyle gelen bütün mesajları bol bol değerlendirin.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Reklam.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
12: Bambim var benim.
11: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: Bayram planın hazır mı?

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Yayınlayacağımız sanatçıların çoğu soy isimlerine baktım. Ekin Uzunları dinledik sevgili Can Bağları. Ve hemen ardından da Gökhan Uzun Ali'yi dinleyeceğiz. Evet sevgili Pelin, senin için ve tüm sevdiklerin için ve 61 Trabzon'umuza çokça selamlarla armağan edelim bu güzel eserimizi. Ve gelen mesajlarınızı bol bol evet değerlendirmeye devam ediyorum. Harikasınız, yine yağmur gibi bereketli bir şekilde güzel güzel mesajlarınız geliyor. Sizler de kısa kısa hemen mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507 977 0101'den.

0: köşe başım.
1: Ankara'dan Eray kardeşimiz 06C 2121 plakalı servis kaptanı Şahin abisine, Erkan komutanına, Ömer abisine ve değerli yolcularına armağan ediyor. Yollar sizi dinlerken daha güzel demiş. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzelleştirmek için de elimden geleni, daha da güzelleştirmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Selam olsun, hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. Selamünaleyküm ablam, Allah'ın senden razı olsun. Amin. Sesinle huzur veriyorsun demiş. Öncelikle Radyo 7 ailesine ve Radyo 7 dinleyicilerine ve eski eşim ama eskimeyen Fatma'ya bir şarkı teşekkür ederim demiş. Hemen gönderelim.

Manisa'dan Necip Üçer, Harun Dektaş ustayla yoldayız. Sibel Can'ın bu güzel şarkısını size de armağan ettim. Mustafa Kemal Paşa'dan İrem, Yozgat cezaevinde yatmakta olan canım abim demiş Emre Başkurt'u ile. Onu çok özledim onun için demiş ve arkadaşları için Erkan Çetinel, Çağrı Arslan için Sibel Can'ın bu güzel eserini armağan ettim. Ve hemen Orhan Ölmez'in güzel şarkısına geçtik şu anda. Merhabalar, iyi yayınlar, Bursa'dan yazıyorum demiş. İşten çıktık, eve gidiyoruz, sizi dinliyoruz. Orhan Ölmez'den bir eser hemen gelsin.

0: sevmem dedi, bir daha böyle sevemem mi Orhan Ölmez? Bugün de işte severek öleceğim diyecek. Kim için efendim? Hemen gönderelim. Bursa'dan sevgili Esma. Esma Hanım için bir bana bir de size gelsin, iyi yayınlar demiş. Peki, teşekkür ediyorum sevgili Esma'ya. Hemen gönderelim.
1: Küsmeyeceğim, vazgeçmediğim hiç bildiğimi okumaktan, merhamet istemeye

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Ritmini yakala. Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Yapı

0: Altiz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Güncele Kılçuk hocam.
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Radyo 7 Haber.
1: Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir lokantaya pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırılırken kaçan silahlı saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp'te 2016 yılında işlenen Fatma ve İbrahim Teryaki cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, faili meçhul kalan dosyanın özel ekiplerce yeniden incelenmesi sonucu cinayet şüphelilerinin tespit edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdiklerini söyledi. Ekonomik korumacılığın dünyada yükselişte olduğunu belirten Erdoğan, üretim ve istikrar odaklı politikalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın başkenti Berlin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Merz'le görüştü. Kritik kabulde iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konuları masaya yatırıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3000 sınırını aştı. Lübnan yetkilileri ilan edilen ateşkes sürecindeki ihlaller nedeniyle insani bilançonun her geçen gün daha da ağırlaştığını bildirdi. Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepe Kışla köyünde heyelan riski nedeniyle 70 ev tedbiren tahliye edildi. AFAD ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken evlerini terk eden vatandaşların geçici barınma ihtiyaçları için çalışma başlatıldı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki kritik görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Siyah beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Barcelona Teknik Direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Dünya Kupası'na katılacak İran milli futbol takımı kamp için Antalya'ya geldi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 45,58, euro 53,08, gram altın 6655, çeyrek altın 10.950 lira. Brent petrol 113 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.029 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak açık görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 20, İstanbul 24, İzmir ve Antalya 27, Sinop 22, Kars 12, Batman 23 derece olacak.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Bir reklam.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Efendim Radyo 7'de Aşkın Yayın Hale Ebru'yla devam ediyor ve muhteşem bir şarkıyı da Gitme Sana Muhtacım. Şimdi yine aynı lezzette, aynı kıvamda, çok özel bir eser daha. Şöyle hemen Resul Dindar'ın yorumuyla şöyle gelsin şarkımız. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Şöyle keyifle dinleyelim.

İster kal, ister git. Çünkü bundan sonra ne kalışın hoşluk, ne gidişin boşluk yapar gönlümde. İster kal, ister git.

mesajlarınıza hemen şöyle bir bakalım istiyorum Radyo 7'de. Elazığ'dan Cengiz Aydemir. Çocuklarım Emre ve Beyza Nur, bir de hayatıma anlam katan ve huzur veren eşim Sevda için armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim efendim. Ablamın yayınlar, yayıncılık yapanların en özeli ve en güzeli, çok teşekkür ediyorum. Samsun'dan kuaför Şükrü, ilk önce tüm Radyo 7 ailesine gelsin ve tüm meslektaşlarıma ve müşterilerime gelsin. Özellikle Fatih Aksoy abime gelsin demiş. Çok selamlar, kolay gelsin ve şu anki müşterilerinize de özellikle.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Ordu'da doğa harikası Menderesleri ile Perşembe Yaylası kartpostallık görüntüler sunuyor. Bölgede hava 20 derece. Bursa'da Osmanlı ticaret kültürünün simgesi Irgandı Köprüsü ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcaklık 27. Afyonkarahisar'da ise Selçuklu mirası İshaklı Kervansarayı tarih meraklılarını bekliyor. Termometreler 22 dereceyi gösteriyor.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Bakan Işıkhan, işsizlik 2012'den bu yana en düşük seviyede dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini ifade etti. Kartlı ödemeler Nisan'da 2,6 trilyon liraya yaklaştı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak fişlettirir.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
5: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
6: En uygun.
7: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18 bin TL, yurt dışı kurban bedeli 7 bin TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Velker Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'le yaşamayı
10: seveceğim. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum.
12: Bir reklam.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hangi?

Özel şarkılarından biri ikinci Bahar ve bir Sezen Aksu şarkısı daha. Aytekin Ataş yorumuyla tabii ki. Sevgili Can Bağları, bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden de akıl seviyesini çok rahat anlayabilir.

böyle tatlı bir eser dinleteceğim ki sevgili Can Bağları. Eski bir kayıt. Bayağı eski bir kayıt ama çok lezzetli geliyor insanın kulağına. Şu an Radyo 7'desiniz. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sağroğlu. Aşkın Yayın Hali Ebru'ye kulak veriyorsunuz. Radyo 7'de kalmayarak.

ya, değil mi efendim? Devam edelim, şöyle güzel mesajlarınıza dönüyorum. Sevgili Barış kardeşimiz, Haluk Bilgiç'ten bir eser tüm radyoyu dinleyenlerine ve sevdiklerine armağan ediyor özellikle. Ve Manisa'dan Sultan, bugün doğum günü olan oğlum Necati'ye istiyorum demiş. Doğum günün kutlu olsun Necati. Yeni yaşın güzellikler, mutluluklar. Ve bugün aynı zamanda senin şansında da doğum günü olan bütün saygıdeğer dinleyenlerimizin, evet, doğum günü kutlu olsun.

Orhan Baba sevenler içinde Orhan Gencebay farkında mısınız? Şöyle güzelce gönderdik yerine. Ve gördüğüm kadarıyla saate de bakınca artık ayrılık vakti gelmiş. Selamlar, iyi günler, ben Cahit, seyir halinde dinliyorum sizi demiş. Muhteşem demiş program, kolay gelsin, çok teşekkür ederiz. Ve canımdan çok sevdiğim taş kafama gelsin demiş. Peki, gönderdik yerine ulaştırdık. Efendim, İbrahim Tatlıses'le veda ediyorum. Bugünlük de bizden bu kadar. Aşkın sesine kulak veren bütün gönüllere teşekkür ediyorum. Yarın yine en bir sevdiğimiz yerde, Radyo 7'mizde yine saat 17'de görüşmek ümidiyle. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Pilot garaj yolu ekspertiz.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot garaj yolu ekspertiz.
5: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak fişlettirir.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
12: Bir reklam.
13: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
14: Senin yanında Akbank.
15: Reklam.

Ben söyleyeyim, hepinizi çok seviyorum. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Yepyeni bir haftaya merhaba dedik. En güzel şarkılar duygularımızı haykırmaya başladı bile. Bizlerden ayrılmayın sevgili dinleyenler.

En ağır kırgınlıklar sevdiğimiz insanlardan geliyor. Çünkü insan yabancıya değil, değer verdiğine kırılır. Ve bazen tek bir cümle koca bir sevgiyi sessizce dağıtır. Bugün sevgili dinleyenler, istemiş olduğunuz şarkıları dinleyeceğiz. Bugün istek şarkılarınıza yer vereceğiz. Hiç vakit kaybetmeden WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz şarkıları bizlere iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Bazı insanlar giderken arkasında büyük bir sessizlik bırakır. Terk edilenler bunu çok iyi bilir. İnsan alışırım sanıyor ama bazı yokluklar her gün inanın yeniden hissediliyor. Ve en zor şey alıştığın bir kalbin eksikliği oluyor bu hayatta.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri, Aydın Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri, Konya Akşehir yolunun 50-54. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Arafta olan herkese de Ebru Gündeş'in bu güzel eserini armağan etmiş olalım. Ama bandırmadan Murat'ın istemiş olduğu bir şarkıydı. Limanda nöbette olan tüm denizcilere armağan etti. Yüreği bizimle çarpan tüm emekçilere de selam olsun. Evet, Diyarbakır Sur'dan sevgili Ferhat, tarihi surlardan geçen tüm kadim dostlara Fatih Kısaparmak Mor Salkımlı Sokak rica ediyorum diyor. Mesafeler uzak olsa da gönüllerimiz hep bir arada.
1: Burası Radyo 7.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Mesafeler bazen kilometre değildir, ulaşamadığımız bir insanın aslında yokluğudur. Ne kadar yakın olursa olsun dokunamıyorsak uzaktır ve bazı özlemler her geçen gün biraz daha büyür içimizde.

Deniz Bodrum'da diyor ki sezonu erken açtık, sahilde ateş başında oturan herkese gelsin diyor. Ateşin sıcaklığı sahili, bizim sesimiz kalbinizi ısıtsın o zaman. Işın Karaca, Hasret Yarası sizlerle birlikte olacak. Hemen ardından Temel Rize'den bizlere ulaşıyor. Çay bahçesinde çalışan tüm hemşerilerime selamlar diyor. Mustafa Cecil'den bir şarkı demiş. Söyleyin o benim gökyüzüm diyor. Hemen bu güzel eserin ardından kulak vereceğiz. Radyo 7'den ayrılmayın.

0: pervane.
1: Gerçek sevgi bazen abartılı cümlelerde değil, küçük özlemlerde saklıdır. Bir mesaj beklemek, bir sesi duymak kalbi mutlu ve huzurlu eder sevgili dinleyenler. Sevdiklerimizi hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Onları bir daha bulamayabiliriz.

Polatlı'dan sevgili Yasin Sibelcan solmadan gelsin abi diyor. Tüm çiftçi kardeşlerimize selam olsun, onlara armağan etmek istiyorum demişsiniz. Selin Kadıköy'den Kıvırcık Ali dinleyebilir miyiz Murat Çetin diyor. Seni çok seviyorum istiyorum. Akşam trafiğinde kalan herkese sabır dileklerimi iletiyorum. Şu anda trafikteyim diyor. Direksiyon başındaki tüm dostlara yoldaş olmaya davet edelim bu güzel eseri. Ne dersiniz?

Bazı insanlar geçmiyor, zaman geçiyor sadece. Bir şarkıda, bir cümlede, bir gecenin sessizliğinde yeniden çıkıyor karşımıza. Ve kalp en çok unuttum sanarken yakalanıyor, öyle değil mi? Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bugün istemiş olduğunuz şarkıları dinleme vakti 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Alanya'dan Cem istemiş olduğun şarkıyı dinledik. Dünyalar Tatlısı Hatice'nin armağan ettiğini belirtmesin. Trabzon'dan Songül, bu güzel eserde sana ve sevdiklerine armağan olsun. Allah kolaylıklar versin. Ayrıca Funda Arar'dan, Konya'dan Merve de istemiş. Tüm öğrenci kardeşlerime selam olsun diyor. Funda Arar'dan Ne Çalarsan Çal Abi demişsiniz. Bu güzel eser sizlere de armağan olsun.

Erzurum'dan Kerem ve Cem Yıldız senin ve sevdiklerin için seslendirdi. Hemen ardından Ayten Rasul bizlerle birlikte olacak. İnegöl'den Ayhan istiyor. Tüm mesai arkadaşlarıma gelsin. Ve hemen ardından İzmir'den Fatma. Sizin de istemiş olduğunuz şarkı birazdan burada olacak. Radyo'dan ayrılmayın.

Engin Sinop'tan bizlere ulaşıyor. Türkiye'nin en mutlu şehrinden tüm mutsuzlara armağan olsun diyor. Yüzünüzden gülümseme hiçbir zaman eksilmesin inşallah. İstemiş olduğunuz şarkı şu anda dinlemektesiniz. Hakan Kayseri Talas'a sevgiler, selamlar. Erciyes'in esintisine karşı sizden Ahmet Kaya'dan bir eser istiyorum demişsiniz. Bu güzel eserin hemen ardından kulak vereceğiz. Radyo 7'den ayrılmayın.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Paris'ten Osman Yılmaz bu şarkıyı da sana ve sevdiklerine armağan ettiğimizi belirtelim. Nermin ile Edirne'den bizlere ulaşıyor. Evet, Sura İskenderli'den bir şarkı gelecek mi? Tabii ki gelecek. Sizlerin istemiş olduğu şarkılar an be an sizlere ulaşmaya devam ediyor. Şu anda balkonda sizleri dinliyorum çaylarımı yudumlarken demiş. Afiyet olsun. Leyla Şanlıurfa'ya sevgiler, selamlar. Sinan Özen'den bir şarkı rica ediyorum. Balıklıgöl civarında huzur arayan tüm dinleyenlere armağan olsun diyor. Herkese saygılar, sevgiler.

Bazı insanlar sevdiğini kolay söyleyemiyor ama attığı her adımda, kurduğu her cümlede onu hissettiriyor. Çünkü gerçek sevgi gösteriş değil, emek istiyor.

Süleyman Tarsus'a sevgiler, selamlar. İstemiş olduğun şarkıyı dinledik. Seni de mutlu etmişizdir umarım. Evet, Amasya'dan Melek Hanım. Şimdi sizin istemiş olduğunuz şarkıyı dinleme vakti. Çok sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Beni çok üzdüler demişsiniz. İnşallah bundan sonra hayatınız boyunca kimse sizleri üzmez. Hemen ardından Eskişehir'den Elif'in istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. Radyo 7 dinleyenlerine ve çalışanlarına armağan etmiş. Teşekkürler.

Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızdan ayrılıyor ama yarın aynı saatte tekrardan Radyo 7'de sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: İki günlük bir aranın hemen ardından yeni bir haftada yeniden buluştuk, birbirimizi özledik. Havalar kararsız, bu bizim ruhumuzu da kararsız hale getiriyor, farkında mısınız? Bir öyleyiz bir böyle, tam bir kırılma anındayız. Yazın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Böyle bir iklimde programımız başlıyor. Kaan'la Gece Ses Ver'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Bazen daha fazladır her şey. Bir eşikten

Elinden gitmek öyle kolay değil. İstesek bile kolay kolay vazgeçemiyoruz, öyle değil mi? Ama bazen konuşmalar o kadar uzun sürüyor ki sırf karşımızdaki insan sussun diye özür diliyoruz. Yani hiç geriye yokken ya da sen de haklısın, senin gibi bakabilirim bu olaya diyoruz. Ya da neden olmasın olabilir dediklerinde haklılık payı var diyoruz. Böyle düşündüğümüz için mi? Aslında hayır. Sırf karşımızdaki insan biraz sakinleşsin ve sussun diye. Ama nereye kadar bu fedakarlık? Niye hep alttan almak zorunda kalan biz oluyoruz? Boş.

Sen de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

geliyor ki yıllar geçtikçe, yaşımız ilerledikçe kimseyi öyle derinden tanımak da istemiyoruz. Çünkü o kadar bıkmışız ki derin tanıdığımız insanların o görmek istemediğimiz yanları nedeniyle zarara uğramışız, yalanlarına şahit olmuşuz. Tanıdıkça uzaklaşmışız, soğumuşuz. Daha yüzeysel iletişim kurma isteği insanın içinde yer etmeye başlıyor sanki. Kimseyi öyle derinlemesine tanımak istemiyoruz. Buna zamanımız da yok, kafamız da bunu kaldırmıyor değil mi? Belki yaş ilerledikçe geçmişteki eski dostlara, sağlam bağlara sığınmak istiyoruz. Yani uzun süredir tanıdığımız ve sınavımızdan geçen gerçek dostlara sığınmak istiyoruz. Yani yeni insanları hayatımızda bir şans verme konusunda çok da istekli değiliz değil mi? Bence pek çoğumuz böyleyiz. Kendimizi tanımaya yöneliyoruz belli bir yaştan sonra.

şey yolunda gitmezken birine sana ihtiyacım var demek çaresizlik mi, acziyet mi, bir çığlık mı? Karşımızdaki insana bu sözümüzde acaba ne yüklüyoruz? Bir yük mü yüklüyoruz? Zorba mıyız? Kararlı mıyız? Neyiz, değil mi? Çok önemli bir nokta. Sana ihtiyacım var. Bu cümleye de bir karşılık alamıyorsak artık çabalamanın bir anlamı kalmamıştır diye düşünüyorum. İzmir Ödemiş'ten yazıyor dinleyicimiz Ömer. Çok sevdiğim kardeşim Mustafa'ya ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin sıradaki şarkı. İstanbul Kadıköy'den Bahar Gerede'de bulunan canım sevgilime güzel bir şarkı armağan eder misiniz ve onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Denizli'den Pınar, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Emre Kuşum'a gelsin demiş. Trabzon'dan Vedat, sıradaki parçayı yüreğimin gökkuşağı dileğime armağan ediyorum diyor. Ne güzel değil mi? Birbirini seven, özleyen, birbirine değer veren sevgili, saygılı kardeşlerimizin mesajları. Bu şarkı onlar için.

Kalbimizden geçenler iyice anlaşılsın ya da karşımızdaki insan bizden etkilensin diye büyük büyük sözler söyleriz. Büyük harflerle yazarız. Sensiz yaşayamam, ben bunu atlatamam, bu acıya dayanamam, hayatım alt üst olur, artık bundan sonra hiçbir şey yolunda gitmez gibi. Ama baktığınız zaman bir aşkın ortalama 18 ay ila 3 yıl arasında sürdüğü belirlenmiş. Yani birkaç sene sonra herkes bu acıyı atlatıyor, hayatına devam edebiliyor. Tabii ki izler kalıyor ama birini tatilden geri çağırmak zorundayız. Kimi mi? Aklı. Çünkü demişler ki aşk gelince akıl tatile çıkarmış. Peki sizin akıl ne kadar süre tatil yaptı?

0: Bugün bize ne oldu böyle aşk şarkıları, aşk sözleri, aşk üzerine uzun uzun konuşmalar? Hafta sonu çok fazla dizi, film izledim. Acaba onların mı etkisinde kaldım bilemiyorum. Ama şarkıların çoğunluğu zaten aşka dair değil mi? Aşk acısı, kavuşamayanlar, hasret. Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Sesmer devam ederken bakalım sıradaki şarkıları kimlere armağan etmişsiniz? Alanya'dan Okan, tüm şarkılar Balıkesir'de bizi dinleyen Uğur'um Sude'ye gelsin teşekkürler diyor. Gaziantep'ten Ötkeş Özdemir, canımdan çok sevdiğim şiir gözlüm kadınıma armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Mersin'den Türkan, şu anda ev boyuyoruz, eşim Mustafa, damadım Levent. Sizi dinlemeden boya yapmak olur mu? Ahmet Kaya'dan da bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Sizin için bir kolaylık olsun. İnşallah bu şarkıyı dinlerken şöyle fırçayı daha güzel, daha güzel sürüverin olur mu?
1: Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

Hani kredi kartının tamamını ödeyemeyince asgarisini ödeyerek o ayı atlatıyoruz ya. Hayat da bence biraz buna benziyor. Tüm zorluklara, sıkıntılara rağmen asgari bir mutluluk bulabiliyorsak, bir yere sığınabiliyorsak, bir avuntu teselli varsa asgari şartlarda, yine o sıkıntıları, acıları yönetebiliyoruz. Eğer bu da elimizde kalmadıysa aslında gelecek hayallerimizden, gelecek mutluluklardan ödünç almaya başlıyoruz. En kötüsü de artık tüm bu sıkıntıları, problemleri aşamayacağımızı hissettiğimiz anda. O zaman üzerimize büyük bir karamsarlık çöküyor, değil mi? Hiçbir şeyi düzeltemeyeceğimizi düşünüyoruz. Peki öyle mi? Kim bilir? Yarın uyandığımızda nasıl bir hayatta karşılaşacağız, bilebilir miyiz?

Hayırlı geceler, ben Konya Güney Sınır'dan Mustafa Önal. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşime, kızlarıma ve Ramazan Barış Bağcı'ya armağan ediyorum diyor. Düzce'den Belgin, yine aldım çayımı elime. Oturttum sevdiğimin hayalini karşıma, Radyo 7'deyim, bir şarkı da bana gelsin Mikan Bey demiş. Memnuniyetle efendim, ne demek. Afyon'dan Nurgül, eşim Gökhan için güzel bir şarkı seçer misiniz? Teşekkür ediyorum demiş. Bolu Gerede'de Aykut Özcan Coşkun'a, Serkan Yıldırım'a, Mehmet Ali Yıldız'a ve siz Radyo 7 çalışanlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Ekrem Tayfur kardeşimiz. Konya'dan gönlü kalbi güzel insana Hakan Erkol'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Selam Kaan abi, Maltepe Gülensu'dan Çankırılı Asım ben. Yol arkadaşım, canım eşime, Zeynep'ime gelsin abi, rastgele demiş. Bakalım sıradaki şarkıyı beğenecek misiniz? Asım ve Zeynep için de çalıyoruz bu şarkıyı.

karşımızdaki insan için bir şey ifade etmiyorsak, onunla mutlu olamayacaksak, sevgimiz, duygularımız karşılık bulamayacaksa, bizi unutsa ne olur, unutmasa ne olur diye düşünüyorum. Aslında yapılan iyilikler, fedakarlıklar karşımızdaki insanın illaki zihninde, kalbinde bir yer tutacaktır. Eğer kötü niyetli, gaddar bir insan değilse. Ama bu başlı başına hiçbir şeye yaramaz, öyle değil mi? Bizi sevmedikten sonra ne anlamı?

Bazen içinde bulunduğumuz ruh halini değiştirmek için fiziki şartları değiştirmeye gayret ederiz, değil mi? Hanımlar mesela hemen giderler, saçlarını kestirirler, yeni kıyafetler alırlar. Erkekler ne yaparlar? Arabalarını yıkatırlar. Erkeklerin davranışları biraz daha farklıdır. Arkadaşlarıyla halı saha maçına giderler, hatta uzatırlar bir de müsaitse. Hepimizin bununla başa çıkma yöntemimiz farklı diye düşünüyorum. Kambiya İstanbul Bahçeli Evler'den yazıyorum. Serkan ben, canım eşim Güldem'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Gebze'den, Kocaeli'den İlknur, sıradaki şarkı en güzel günlerimize gelsin. Keşkesiz günler demiş. İnşallah en güzel günler henüz yaşamadıklarımız olsun. Berna Yelda Elazığ'dan tüm parçalar sevdiğime gelsin demiş. O zaman gelin bu harika şarkıya kulak verelim.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susun da, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez

Belli bir noktadan sonra artık kızmayı bırakıyorsunuz, sessizleşiyorsunuz. O da yetmiyor, daha da olgunlaşınca karşınızdaki insanın öfkesini, davranışlarını daha derin sorgulamaya başlıyorsunuz. Neden böyle gergin, neden sizi küçük görüyor, daha iyi anlıyorsunuz. Hatta içindeki fırtınaya şahit olduğunuzda artık kızmayı bırakın, onun için üzülmeye başlıyorsunuz. Hatta içten içe bir yardımım olabilir mi diye birkaç kelime söylemek bile istiyorsunuz. Nereden nereye, değil mi? Birinin size olan davranışları sizin değerinizi değil, onun değerini belirler. Hiçbir şeyi üzerimize almak zorunda değiliz. Biz kapalı bir kasayız. Ve kasanın kapısını herkese açma mecburiyetimiz yok, değil mi? Mesajlarınızı birazdan okuyacağım. Numaramızı tekrar hatırlatayım mı? Zaman zaman bize sitem ediyorsunuz saklı olarak. 0507-977-0101 0507-977-0101'e WhatsApp'tan kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilir, şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

Hayırlı yayınlar Bulgaristan'dan sevgiler. Tüm gece bardiyası çalışanlarına selamlar gönderiyorum diyor Beyhan Murat. Murat'tı. Size de selamlar olsun, kolay gelsin. Konya'dan iki arkadaş Şenol Gödel ve Mustafa Erkek sıradaki şarkıyı Akşehirlilere armağan ediyoruz diyor. Diyarbakır'da bulunan kardeşi Hüsamettin Sencar ve Edirne'de bulunan Simge'ye bir şarkı armağan etmek istiyorum. Eren Sancar gönderiyor. Sıradaki parça Alper'den Almanya'ya beraber giden Alper'le Adem'e gelsin diyor. Armağan edelim onlara da. Ne olur okuyun artık demiş bir dinleyicimiz. Ben de sevdiğime haykırmak istiyorum. Kırklar elinden Gülcan çok sevdiğim hayatıma sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Sizin için de çalacağız bu güzel şarkıyı. Antalya'dan Kaptan Erdal Kaan Bey. Antalya'da bizi dinlemekte olan amcam Bahri Yıldırım'a gelsin. Sıradaki şarkı iyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun.

Ne güzel bir söz değil mi? Yalnızlık benim eski sevgilim, yalnızlık benim en vefalı yârim. Ben onu kimler için terk ettim, o beni bırakmıyor. Gerçekten önünde sonunda vefalı sevgilimiz, yârimiz bizi bekliyor. Adı yalnızlık. Bazı insanlar hayatta gördükleri kötülükleri bir başkasına yansıtır. Böyle belki de rahatlar ya da hayatın kanunu bu der. Ama bazıları da göğsünde yumuşatır. Bir set gibi onların önüne kendini koyar. Ona kötülük yapılsa bile bu kötülüğü bir başkasına aksettirmez. Aldatılır aldatmaz. Ona kötü muamele edilir, o iyilikle karşılık verir. Bu da galiba herkesin harcı değil. Erdemli olabilmek mesele.

Zihnimizde dönüp dolaşan her ne varsa ve karşılığında bir anlamı varsa bundan çok fazla korkmamak gerekir bana sorarsanız. Yani acıların bile bir anlamı vardır. Onlarla baş etmeye çalışırız. Hayatımızı yeniden yoluna sokmaya çalışırız. Bizi üzen her şeyin de bir anlamı vardır. Bir anlamı olmasa üzülmeyiz, öyle değil mi? Ne zaman ki acı tatlı her şey anlamsızlaşmaya başlar, işte o zaman bizim için tehlike çanları çalmaya başlar. Hayata yeniden bir anlam katmak gerekir, bir yolunu bulmak gerekir, öylesine bırakmamak gerekir. Yoksa sadece bir yaşayan ölü gibi, zombi gibi ortalıkta dolaşır dururuz. Belki zaman zaman hayatımızın belli dönemlerinde bunu yaşamışızdır. Tepkisizlik çok kötü bir şey. Olumlu ya da olumsuz hiçbir şey bizi etkilemiyorsa, bir karşılığı yoksa hayatımızda, yaşamanın ne anlamı var deriz. Ama öyle değil, hayat sürprizlerle dolu. Yarının ne getireceğini kimse bilemez. O yüzden hadi kalkalım tekrar ayağa.

Zungurlu'dan Levent, öncelikle pazar günü oynanacak Esenler maçında Çorum Spor'a başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. İzmir Kemalpaşa'dan Yasin Bulut, bizim akıl hep tatilde Kaan abi demiş. Bu ne demek, az önce dedim ya, başa aşk gelince akıl tatile çıkarmış diye. Yasin ne zaman dönecek? Aman sen mutluysan tatilde kalsın, hiç önemli değil. Gülcan Uşak'tan sıkı bir takipçinizim demiş. Sözlerimizi doğru buluyormuş, programımızı yakından takip ediyormuş, sağ olsun, var olsun. Alanya'dan Bahattin Dağlıoğlu, oğlum İrfan Dağlıoğlu ve Ali Diri, Ümmet Kragil abilerime gelsin. Teşekkürler demiş, biz teşekkür ediyoruz. Canım eşim Özlem'e, ömrüm kızlarım Eda ve Cansu'ya gelsin sıradaki şarkı. Seviliyorsun Kaan'cım demiş Afyon'dan Alp Belen. Teşekkür ediyorum Alp Bey. Bu güzel şarkıyı biz de size ve ailenize armağan ediyoruz.

0: yanar yanar.
1: WhatsApp mesajları bir hayli birikti. Hadi şimdi son yarım saatimizde onlara biraz daha fazla zaman verelim. Hayırlı geceler abi, ben Uzunköprü'den Gamze. Hayatımın anlamı canım eşim enerime bir şarkı rica ediyorum diyor. Çorlu'dan Ahmet, Aykan ve Fatih'ten selamlar ve aleyküm selam. Biz de selamlarımızı gönderelim. Burdur Tefenni'den Baysan Erdoğan, sıradaki eseri kendime armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz de size armağan ediyoruz. Kambiye sıradaki parçayı tüm Adana'ya, morali bozuk olanlara armağan ediyorum. Mustafa Amir. Tüm Adana'ya armağan edelim ve morali bozuk olanlara armağan edelim. Belki bir parça iyi gelir onlara, değil mi? Konya Güney Sınır'dan Ramazan Barış Bağcı. Bizim için de güzel bir şarkı, Mustafa Önal abime gelsin, kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan Ömer Baki, bu akşam en güzel şarkı hayatımın en güzel insanına gelsin. Canım eşime, iyi ki varsın demiş. Ne güzel bir mesaj, Baki ve eşi için çalıyoruz bu harika şarkıyı.

yaşamak. Konya'dan Zeynep abi, iyi ki varsınız. Sıradaki şarkıyı Muammer Şahin'e armağan ediyorum. Onu çok özlediğimi ve sevdiğimi de söyler misiniz? Ankara'dan dinliyoruz, herkese selam. Murat Muratoğlu, sıradaki parçayı Biricik canım eşim Sibel'e armağan ediyorum. Hatay'dan Ayşe, şu an dinliyor mu bilmiyorum ama dinliyorsa sıradaki şarkı Ankara'daki arkadaşım Emre Palas'a gelsin. Programınızı severek dinliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'tan Mehmet, sıradaki şarkı evlatlarım Hacı Eren, Buğlen ve Özcansu'yuma gelsin. Onlar benim hayattaki en değerli varlıklarım. Rabbim tüm evlatlarımızı korusun, hayırlı geceler demiş dinleyicimiz.

0: yaşadıklarımıza iyi bir açıdan bakmak istersek karşımıza çıkan en yanlış insanlar, yaptığımız hatalar, başımıza gelen her türlü musibet, doğruyu, iyiyi, makulü seçme yolunda bize çok yardımcı oluyor, değil mi? Ama hepimizin algılama eşiği farklı. Mesela ben bazı konularda üçüncü, dördüncü hatadan sonra yanlış yaptığımın farkına varabiliyorum. Kimi insanlar ilk hatasından hemen dönerler, kendilerine çekidüzen veren biriler. Hepimiz için bu farklı diye düşünüyorum. Antalya'dan yazıyor dinleyicimiz Sevda. Çok sevdiğim oğlum Oğuzhan ve yanında bulunan arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum ve oğlumu çok özledim, çok seviyorum diyor. Bursa'dan Umut, sıradaki parçayı Yozgat'taki sevdiğim, değerliyim Nur'a armağan ediyorum diyor. Çorum Sungurlu'dan Emel Keskin, sıradaki parça sevenlere ve benim sevdiklerime gelsin, iyi yayınlar demiş. Madem öyle, bu güzel şarkıyı Emel'e de armağan edelim.
1: Hani kara bulutların içinden güneş çıkar ya, hani yağmur diner ve toprak memleket kokar ya, ansızın gelirsem yüreğimde binlerce çiçek.

kıyısında olta çekerken üşürsün ya. Demli çay buğusunda bir simiti bölüşürsün ya. Çok eski bir filmi yeni baştan seyredersin.

0: denizlerin sahilini sevdiği gibi.
1: Konya'dan Fatma Nur, annem Seher ve kardeşim Özge Nur'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Ben Çiğdem Eskin Yaşar Uğur için bir şarkı istiyorum. Eskişehir'de o da sizi dinliyor. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz diye eklemiş. İsmim Raşit Taşpınar. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir hem de. Manisa'da berberlik yapan çok sevdiğim berberim İbrahim Gümüş'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Esnafımıza da hayırlı işler dileyelim bu vesileyle. İstanbul Hadımköy'den Bülent. Uzun zamandır dinliyorum ve ilk defa yazıyorum. Benim için de bir şarkı çalar mısınız? İşiniz rast gelsin, iyi geceler demiş. Aramıza hoş geldiniz Bülent Bey. Kaan Bey, sıradaki şarkıyı bu saate kadar yatmayan kızlarım Zeynep ve Zehra'yı armağan ediyorum. Ankara'dan Durak ben, Radyo 7 sevenlere selam olsun demiş. Kızlarınızı Allah bağışlasın. Bu güzel şarkıyı başkent Ankara'ya da armağan edelim. Yine çok sevdiğimiz isimlerden biri Orhan Gencebay ve şarkısı

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerde dahi Radyo 7 dinlenirken tabii ki kurumumuzun içinde de dinleniyor. Ulaşımımızı sağlayan ekibimiz var. Şimdi tek tek saymayayım, arada birini unutursam ayıp olur. Mustafa Canı Beyaz ve ekibine selamlarımızı gönderiyoruz. Bizim ulaşımımızı sağlıyorlar. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu şarkıyı onlara da armağan ediyoruz. Sizi ilk defa yazıyorum. Zonguldak Devrek'te yılların ayakkabı tamircisi olan ve bu saatlerde hala ayakkabı tamiri yapan sevgili dostum Yasin Tabakçı için bir şarkı istiyorum. Kendisini muhabbetle kucaklıyorum diyor Ankara'dan Sami Ballı. Biz de Yasin Bey'i selamlayalım. Kolay gelsin. Zanaatkarlarımızı çok seviyoruz. Kadirli'den Necla, biricik eşim Burak Mert'e gelsin sıradaki şarkı. İyi ki varsın diye bitirmiş mesajını. Mersin'den yazıyor. Sıradaki şarkı İzmit'te olan Şeyda'ma gelsin. Teşekkür ediyorum diyor Mersin'den Nazlı Hanım. Madem öyle gelin Selami Şahin'e kulak verelim şimdi. Seni sevmediğim yalan diyecek bu şarkıda.

Gerçekten öyle midir insan kızgın anında birden saman alevi gibi parlar da aslında hiç yüreğinde aklında olmayan bir şey mi söyler? Ben o çek ihtimal vermiyorum. Derler ki öfkeliyken söylenen her söz sakinken düşünülmüştür. O insanın gönlünde mayalanmıştır. Öyle hiçbir şey birden aklımıza gelmez diye düşünüyorum. Bugün de programımızın sonuna geldik. 23.56 oldu saatimiz. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah'ın izniyle yine Radyo 7'de buluşmak üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

0: Gölge sizlerle.
1: Sizlerleyim. Sıradaki şarkı hoş geldin diyecek. Ben de öyle diyorum. Tabii kimler hoş geldi? Programın saatini iple çekenler var. Ben bunu söyleyince bazıları yadırgayabilir. Bir tane radyo programı ya. Niye adam saatini kursun, niye beklesin? Aslına bakarsan bu bekleyene sormak lazım ama benim hissettiğim şey şu: senin almadığın bir lezzet alıyor demek. Diğer yandan herhangi bir nedenle bugün tanıştığım veya tanışacak olduğumuz daha yeni dinlemeye başlayanlar olabilir. Öyle ya da böyle, yurt içi yurt dışı. Hepiniz programıma hoş geldiniz. Talha, Bora, Öge ben. Burası doğru yer.

ediyor. Uçmadan kırdılar kanadımı kolumu. Ya insanoğlu bir alem ya. Ulan güzel güzel yaşamak varken bu kıskançlıklar, hasetler, gasp etmeler, nefretler, insanın birbirine zarar vermesi. Ya birinin diğerini aşağı çekmesi diğerine ne kazandırır? Buradan mutluluk gelir mi? Diyelim ki mutluluk geldi, bu nasıl şerli bir mutluluktur? Bu nasıl hastalıklı bir kalptir? Biri ağladığında diğeri nasıl güler? Ağlattığında nasıl güler? İnsanlar çoluk çocuk demeden darp edebilecek kadar insanlıktan nasıl çıkıyorlar?

Dedim ya, insan başkasının hüznünden sevinç çıkartmamalı. Bunu bana şeyi hatırlatıyor. Beddua hep derler ya büyüklerimiz. Biz hep öyle gördük. Öyle öğrendik. Beddua geri döner. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini anlatayım mı size? Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki yaşadığı dönemde

bir yüksek yerden hitap etmek gibi bir adet vardı. Yani çıkıyor yüksek bir yere, davet ettiği insanlar geliyorlar. Çünkü emin bir insan. Diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ben desem ki şu dağın arkasında bir ordu var, bize saldırmak üzere geliyor, bana inanır mısınız? Efendimizin davetine icabet edip de karşısına gelen topluluk diyor ki biz senin bugüne kadar yalanını duymadık ki, tabii inanırız. O zaman asıl mesajına geçiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Diyor ki ben size eğer Allah'ın söylediklerine uymazsanız gelecek bir azabı haber verici bir peygamberim. Böyle deyince Ebu Leheb orada eline bir taş alıyor, fırlatıyor ve yazıklar olsun diyor ve beddua ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Ve sonra Tebbet suresi nail oluyor. Nazil oluyor. Ve sevgili dostlar, Tebbet suresinde ettiği beddua Allah tarafından Ebu Leheb'e döndürülüyor. Elleri kurusun denerek. Ve burada çok enteresan bir detay var. Normalde ayet o yaşarken gelmiş. Leheb. Yani sırf ayeti boşa çıkarmak için diyebilirdi ki yalandan. Ben inandım. Müslümanım. Ayeti boşa çıkarmak için. Fakat bunu yapamadı. Yapamadığı için de Kur'an'ın mucizeviliği bir kez daha ortaya çıktı.

arada az evvel anlattığım şeye çarpıcı bir nokta daha koymam lazım. Sıradaki eser öyle geçelim. Biliyorsunuz Ebu Leheb Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasıydı. Düşünebiliyor musunuz? O kalabalıkta ona taş atan akrabasıydı. Ben bu nedenle hep savunduğum şey nedir biliyor musun? Akrabalık ilişkileri önemlidir. Fakat kan bağından daha ötesi can bağıdır. Şöyle bir düşün. Zor gününde, dar zamanında yanına gelenleri bir düşün. Can bağı olan sana koşar.

bizi dinleyenler var. Çok şükür. Çok güzel bir noktadayız. Allah nazardan esirgesin. Bazen böyle dillendirmeye de korkuyorum. İnsanın kendine de nazarı değer. Malum nazar deveyi kazana, insanı mezara derler. Bu nedenle maşallah deyin. Radyo 7 ve Radyo 7'de emeği geçenlere, ki sizler de en büyük pay sahibisiniz. Şöyle ki dinletiyorsunuz. Tabii tavsiye ediyorsunuz. Bir güzellik yaşıyorsunuz. Bu istiyorsunuz ki bu çoğalsın, yayılsın. Ve bu harika. İyi ki varsınız. Eyvallah.

Sevgili dostlar, şimdi Müslüm Gürses'in şarkıları yüzlerce söylediği, sevdirdiği. Bunların içinde böyle bir 10-15 tane sayarım ki benim için başkadır. Hatta belki en sevdiğim 10 şarkısından biridir bu. Şimdi dinleteceğim şarkı. Hatta bu şarkıya da şu şiir böyle yaraşır. Bence radyonun sesini aç. Nasıl gönül verdim böyle bir dilbere, sürgün etti beni yaban ellere, onun için girdim de bunca vebale, hiç halden bilmedi zalimin kızı. Bir kere sürmedim sevdayı demi, gitmedi ulan başımdan efkara gamı, onun için harcadım bunca zamanı, gene de naz ediyor zalimin kızı. Arada bir gönlümü hoş eylemiyor, tatlı dille zehri bal eylemiyor, 40 yılda bir olsa aşk diyemiyor, narına yakıyor zalim kızı.

Geçtiğimiz programlarda söylediğimiz söz vardı. Ben bugün o sözü kamyon arkası yazısı olarak tavsiye ediyorum. Bence yakışır. Kamyon, tır, dolmuş, şoför kardeşlerim. Bence yazılır. Şöyle arkadan gelirken arabanda gören kişi de buradan ders alır mı? Alır. Not ediyor musun? Kaldır kitapları dostum. Herkes bildiğini okuyor.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Geriye geriye en güzel yerine.

gözün aydın. İşte gidiyorum. Hoşça kal. Sonu bu. Sonu yok bu aşkın. Biliyorum. Hoşça kal. Düştüm bir olmazın içine. Kapıldım bir hayalin peşine. Son verdim gönlümün düşüne. Hoşça kal.

0: Bugüne kadar hep gölgeler sizi takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata adlı.

Değerli dinleyicilerimiz, yurt içinde yurt dışında sesimi duyanlar, gönül verenler, gönül vermeye yakın olanlar. İnsan Allah'tan güç ister, yaradan güçlenebilmesi için zorluklar verir. Şimdi zorluklar geldiğinde, insan isyan ettiğinde ne kadar yanlış yaptığını fark edebiliyor musun? Sen Allah'tan bilgelik istersin, çözebilmen için sana problemler verir yaradan. Üstesinden gelebilmen için cesaret istediğinde karşına tehlikeler çıkarır. Ve bir gün Allah'tan sevgi istersin, yardımcı olabilmen için sana zorda olmuş insanlar getirir. Karşına zorda kalmış insanlar çıkar. Yani aslında senin duaların kabul olur. Sen bunu fark edebilirsin. Sen kıymetini bilirsin.

0: bir bahar günüydü. Veda edişin. Bir daha gülmedim o günden sonra. Gözlerinle bu aşk imkansız dedin. Bir daha sevmedim. O günden sonra.
1: Bu yürek seni sevmiyor.
0: Kan kırmızı güller sararıp soldu. Bülbülün bestesi hüzzam doldu. Dünya gözlerime kör zindan oldu. Ben bir daha görmedim. O günden sonra. Güneşi kaybettim günler içinde. Taşları çatlattım sırlar içimde. Sağır oldum güzelim. Aşkın ayak sesinde. Bir daha duymadım o günden sonra.

size bir dörtlük okuyayım. Radyo 7'de Gölgesizlerle programına böyle devam edelim. Bu arada bu program gündüz 14, gece 24, günde 2 kere. Yalnız bırakmadığınız için, mesajlarınız için, sevginiz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sitemin kimedir divane gönül? Yokuşta yorulup düze küsersin. Yorgunluğun bile bahane gönül. Artık omzun yük çekmiyor, dize küsersin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de...

insan bir başkasını suçlamaya, bir başkasına kabahat bulmaya çok meyilli. Ne diyor? Senin eserin yorgun yıllarım. Aslında gerçekten şöyle bir ince düşünsek, başımıza ne geliyorsa biz izin verdiğimiz için. Yo yo, yanlış anlama. Sana biri hata yaptıysa, ihanet yaptıysa, ya tabii ki kabahati var. Ama ona o yolu açan biz oluyoruz. Sanki.

Sevgili dostlar, malumunuz Kur'an-ı Kerim'imizde, kitabımızda da anlatılan o ibretlik kıssa, Hazreti Yusuf'un hayatı. Onu günaha davet eden Züleyha, yıllar sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır Sultanı olduğunu duyunca dedi ki, hırs ve şehvet bizi sultanken köle yaptı. Sabır ve takva Yusuf'u köleyken sultan yaptı.

0: yetmedi mi ardından koştuğum?
1: Özledim.
0: Ne olur artık bir yerde dur. Geceler bulu. Geceler boyu hayalini kurduğum.
1: Özledim.
0: Bir rüyamı. Hayrayor. Hayrayor bu sevdiğim. Ne beni süründür ne de sen ağla. Açtığın yarayı gel gör de dağla. Elin sür melhem diye sen bağla. Şu perişan halimi gör be sevdiğim.

Kime ok atmayı öğrettiysem beni hedef aldı. Her gülen yüzün samimiyeti ben arkamı dönene kadardı. Ben arkamı dönemine kadardı. Ya.

kulağa iyi geliyor. İnsanın kendi kendine böyle kararlılıkla seslenmesi. Artık ağlamayacağım. Zor gelecek biliyorum ama hayır. Bu kulağa hoş geliyor ama tek bir şartla. Ne için ağlıyordu, neyden ağlamaktan vazgeçti. Buradaki anlam güzel bir anlam. Yani şu dünyada gözyaşları kadar kıymetli bir meseleyi değmeyecek hiçbir şeye harcamamak lazım. Ağlamak muhteşemdir. İnsana gereklidir. Yüreğini yumuşatır, yüreğini temizler. Hatta yürekteki bazı lekeleri ancak gözyaşı temizler der gönül ehli. Ama neye ağladığın önemli.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve son 10 dakikasının içindeyiz. Programımızın kapanış duamızı yapmanın vaktidir. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani hala yaşıyorsam, gölge saatinde buluşacağız canlar. Evet, duam şu olsun. Biliyorum ki beni dinleyenlerden hasta olanlar var veya sevdiği hasta olanlar var, şifa diliyorum. Biliyorum ki dinleyenlerden borçlu olanlar var, tez vakitte eda diliyorum. Ve hasretlik çekenler olabilir, vuslat diliyorum tüm kalbimle. Evet, hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi. Elimizde bir bugün var, kıymetini bilip anı yaşamalı. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik